0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM
2: Radio Light.
3: I saw the girl that you

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Bir yandan dünyevi isyan hayatı sürerken, diğer yandan Tanrı'ya boyun eğerek saygıyla yaşayamazsınız. Bu böyle yürümez.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Hayatta herkes hata yapar. Önemli olan bunlardan ders alabilmektir. Hatalardan ders almak bir olgunluk işaretidir. Aynı şey ruhsal hayatımız için de geçerlidir. Tabii ki ruhsal derslerin öğrenilmesi daha zordur ve genellikle bizim için en faydalı olanlar da ruhsal derslerdir. Tanrı'ya itaat etmek, öğrenme süreci adlı bugünkü paylaşımda bu konuyu ele alacağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, Hristiyan olduğunuzda otomatik olarak Tanrı'ya itaat edeceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Bunun doğru olmasını dilerdim ama maalesef değil. Rab İsa Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ettiğimiz andan itibaren önümüzde öğrenmemiz gereken daha pek çok şey vardır. Öğrenmemiz gereken en önemli şeyin ona itaat etmek olduğuna inanıyorum. Eğer bunu başaramazsak, o zaman diğer şeyler de doğru gitmez. Tanrı'nın sözünü okumak ve dua etmek de son derece önemlidir. Bu ikisi olmadan itaat etmek zaten imkansızdır. Bugünkü programda Rabbin itaat etme konusunda bana öğrettiği şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenmek için çok yardımını gördüğüm 5 adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi şu: eğer Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenmek istiyorsam, ilk yapmam gereken şey Tanrı'ya dua ederek beklemeyi öğrenmektir. Bunu öğrenmek istememizin nedeni, Tanrı'nın isteğini ya da belirli bir durum karşısında nasıl davranmamızı istediğini her seferinde anında açıklamayabileceği gerçeğidir. Tanrı'nın cevaplarını ertelemek istediği zamanlar vardır. Bazen bizi yanıtlamadan önce dikkatimizi hayatımızdaki başka bir noktaya çekip önce o sorunun giderilmesini istediği için bunu erteler. Tanrı'nın beklemesinin başka nedenleri de olabilir. Bazen sebep imanımızı güçlendirmektir. Alınması gereken hayati önem taşıyan bazı kararlar vardır ve bu kararları mutlaka ona getirmemiz gerekir. Eğer Tanrı'ya itaat edecekseniz önce onu duayla beklemeyi öğrenmelisiniz. Bunu yapmamanın sonuçlarından biri bunu yapmış olmayı dilemektir. Bu kötü duruma düşmek istemezsiniz sevgili dostlar. Yazmanızı istediğim ikinci şey şu: eğer Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenmek istiyorsanız her gün Tanrı'nın sözü üzerinde derin derin düşünmelisiniz. Bir ebeveyn, bir öğrenci, bir iş adamı, bir arkadaş olarak başarılı olmak istiyor musunuz? Hayatta başarılı olmak istiyor musunuz sevgili dostlar? Bunun sırrı Tanrı'nın sözünü gece gündüz düşünmektir. Tanrı Yeşu'ya şöyle dedi: Yeşu, başarılı olmak istiyorsan bana itaat etmelisin. Bana itaat etmek içinse itaat edebilecek bir şeye ihtiyacın var. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın düşüncesinin sizin ve benim için basılmış halidir. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın düşüncesidir. Tanrı'nın kanunları ve Tanrı'nın emirleridir. Tanrı, buradaki ilkeler uyarınca yaşamamızı istemektedir. Sözün ne dediğini bilmiyorsam, ne yapacağımı nereden bilebilirim? Tanrı'nın ne düşündüğünü, nasıl işlediğini ve bize verdiği ilkelerini bilmeden Tanrı'ya nasıl itaat edebilirim? Nasıl hareket edeceğimi sevgili dostlar nereden bilebilirim? Tanrı'nın sözünü ihmal ediyorsanız ona itaat etmeniz imkansızdır. Kutsal kitapla iç içe olup onun ne istediğini, ne söylediğini bulur ve her şeyi onun yoluyla, onun istediği zamanda yaparsanız Tanrı da sizin hayatınızda bazı mucizevi, olağanüstü işler başaracaktır. Şimdi itaat etmeyi öğrenme sürecinde çok önemli olduğu için mutlaka not etmenizi istediğim üçüncü bir nokta var. Eğer siz ve ben Tanrı'ya itaat etmek istiyorsak, nereye gittiği belirsiz bir yolda yürüyebilmeliyiz. Hayatta bizi çok zorlayan şeylerden biri de önümüzü görmediğimiz zamanlarda Tanrı'nın bizden istediklerini yerine getirmektir. Tanrım, bu ne işe yarayacak diyebiliriz. Yolumuzu göremediğimiz için ilerisi biraz karanlık ve sisli görünebilir. Ama Tanrı'nın bize kendisine güvenmemizi öğretme yolu budur. Tanrı bize imanı öğretir. Biz her seferinde bir adım ilerleriz. Sevgili dostlar, Tanrı'nın isteği genellikle adım adım açıklanır. Eğer Tanrı'ya itaat edecekseniz cesaretiniz ve imanınız olmalıdır. İtaat etme eylemini gerçekleştirmek için gerekli olan şeylerden biri de imandır. Peki neden gereklidir? Çünkü bazen Tanrı yolunuza sadece küçük bir ışık tutar ve "Tamam, şimdi harekete geç," der. "Ama Tanrım, beni neler bekliyor?" "Sadece harekete geç." "Ama başkaları ne düşünecekler?" "Harekete geç." "Bunun sonuçları ne olacak?" "Harekete geç." "Bana ne olacak?" "Harekete geç." Pek çok kişi Tanrı'nın bereketlerini dolu dolu alamıyor. Bunu sevgili dostlar, tüm yüreğimle söylüyorum. Pek çok kişi ona güvenmek istemedikleri için Tanrı'yı en iyi şekilde yaşama fırsatını kaçırıyorlar. Ona güvenmek istemiyorsunuz çünkü yolunuzu net olarak göremiyorsunuz. Hayatta iş ya da benzeri şeyler kadar önemli görmediğimiz kararlar vardır. Çoğu kez bunları hiç önemsemeyiz. "Ne fark eder, Tanrı'nın bu konuda bir fikri var mı ki?" diye sorarız. Hayatlarımızı gerçekten etkileyen kararlarla ilgilenmek zorundayız. Tanrı'ya itaatkar olmak, zor olan kararı vermek ve anlamadığım şeyleri yapmak için istekli olmalıyım. Bazen böyle bir şeye istekli olmak başka birine mantıklı gelmeyebilir. Ama siz şunu unutmayın. Tanrı kendisine mantıksız gelen hiçbir şeyi yapmanızı sizden istemez. Dostum, yalnızca yapın. Eğer Tanrı'nın yap dediğini biliyorsanız yapın. Yazmanızı istediğim dördüncü şey şu. Tanrı'ya itaat etmeyi öğreneceksek çekişmelere girmeye istekli olmalıyız. Bedenimizde çekişmeler yaşarız. Hayatta istediğimiz şeyler Tanrı'dan olmayan bedensel tutkular ve maddi arzular görürüz. Bunlar içimizde çekişme yaratır. Ve bu çekişme, Tanrı'ya mı itaat edeceğim yoksa istediğimi mi yapacağım? Tanrı'ya mı itaat edeceğim yoksa istediğim şeye sahip mi olacağım arasında geçer. Ayrıca dünya düzeniyle de aramızda bir çekişme sürüp gider. Kutsal kitaplarınızı açıp 2. Timoteus 3. bölüme bakmanızı istiyorum. Genç Timoteus'a yazan elçi Pavlus ona bir uyarı yapar. Bu hepimize arada sırada yapılması gerekli bir uyarıdır. Eğer her şeyin tatlı, acısız, dikensiz olmasını, herkesin sizden hoşlanmasını isteyen ve çekişmeye girmemek için her şeyi kabul eden, ödün veren tiplerden biriyseniz, Tanrı'ya asla itaat edemezsiniz. 2. Timoteus 3:12'ye bakalım. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Yani sevgili dostlar, Mesih İsa'ya itaat edenlere ne olacak? Zulüm görecekler. Sizden hoşlanmayacaklarını söylemedi, size zulüm edeceklerini söyledi. Eğer Tanrı'ya itaat ederseniz dünya düzeniyle kafa kafaya çarpışırsınız. Sizin için hangisinin daha önemli olduğuna karar vermelisiniz. Dünyanın düşüncesi mi yoksa Rab İsa Mesih'in düşüncesi mi? Eğer Tanrı'nın itaatkar bir çocuğuysanız bu sorunun cevabını bilirsiniz. Şimdi gelelim 5. maddeye. Eğer Tanrı'ya itaat edeceksek yöneticilere boyun eğmeyi öğrenmeliyiz. Dünyadaki yöneticilere bağımlı olmayı öğrenmeliyiz. Efesliler 6:1'de şöyle der. Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. Size göre Tanrı neden çocukların anne babalarına itaat etmelerini buyurdu? Sevgili dostlar, çünkü Tanrı çocukların ona itaat etmeyi öğrenmelerini istiyor. Bunun için ilk önce somut olarak onları seven, onlarla ilgilenen, onların çıkarlarını koruyan, onlar için en iyisini yürekten isteyen insanlara itaat etmeyi öğrenmeleri gerekir. Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenmemiz gereken yer ailemiz olmalıdır. Romalılar 13:1'de bakın ne diyor. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Yani Tanrı evde yetkiyi anne babaya verir. İş yerinde yetkiyi işverene verir. Hepimizin üzerinde de yetkiyi devlete verir. Dilerseniz İbraniler 13. bölüme bakalım. Çünkü hayatımızın her alanında aynı şey geçerlidir. Tanrı bize itaat etmeyi öğretmeye çalışıyor. Bu nedenle hayatımıza dünyevi yetkililer, kusurları olan, hata yapan somut insanlar yerleştiriyor. Ama onlardan ve onlar aracılığıyla Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenmek durumundayız. Bu yüzden İbraniler 13:17'de insanlar hakkında şöyle der: Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki görevlerini inleyerek değil, bunun size yararı olmaz, sevinçle yapsınlar. Şimdi 1. Petrus 5:1-4'ü okuyalım. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla, size emanet edilenlere egemenlik taslamadan, sürüye örnek olarak görevinizi yapın. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Dikkat ederseniz Petrus burada kilise önderlerinin zorba davranmamasını açıkça bildiriyor. Onlar diktatör değil, çoban olmalıdırlar. Onlar baş çoban, yani İsa Mesih'e bağlı çobanlardır. Kilise önderleri Tanrı'dan aldıkları yetkiyle yönetirler. Hayatımızın her alanında yetki sahibi kişiler ve kurumlarla karşılaşırız. Çevremizi kuşatan bu somut yetkililer aracılığıyla Tanrı'nın yetkisine boyun eğmeyi öğreniriz. Şimdi 1. Yuhanna 4. bölüme bakalım. Yuhanna bu bölümde sevgi hakkında konuşur. Bu ayeti okuyalım ve sonra itaat etmeye, yöneticilere nasıl ve neden itaat etmemiz gerektiğine uyarlayalım. 1. Yuhanna 4:20'de şöyle der: Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Şimdi durup bir düşünelim. Eğer siz ve ben anne babalarımıza itaat etmezsek, okul öğretmenlerimize, devlet yetkililerine, işverenlerimize, kilise önderlerine itaat etmezsek, Tanrı'ya itaat edeceğimizi nasıl düşünebiliriz? Bir yandan dünyevi isyan hayatı sürerken, diğer yandan Tanrı'ya boyun eğerek saygıyla yaşayamazsınız. Bu böyle yürümez sevgili dostlar. İtaati öğreniriz. İtaat bir süreçtir ve Tanrı itaatin ne olduğunu bize öğretmek için çevremizi bu tür yetkililerle donatmıştır. Hayatınızda çekişmeler ve başımızdaki yetkililerden hoşlanmadığımız zamanlar olacaktır. Örneğin, vergi ödemeyi sevmiyor olabilirsiniz. Ama Tanrı vergi ödememiz gerektiğini söyler. Çünkü bunu devlet istiyor. Matta 22:17-21'de şöyle yazılıdır: Peki, söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, Ey ikiyüzlüler dedi, beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana. Ona bir dinar getirdiler. İsa, bu resim, bu yazı kimin diye sordu. Sezar'ın dediler. O zaman İsa, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. Şimdi sevgili dostlar, geldik 6. maddeye. Eğer itaat etmeyi öğreneceksem, itaatimin getireceği sonuçları Tanrı'nın ellerine bırakmaya istekli olmalıyım. Birçok insanın zorlandığı şey işte budur. İtaatimizin sonuçlarını Tanrı'ya bırakmalıyız. Sonuçlarını düşündüğünüzde Tanrı'ya itaat edemezsiniz. Bunun itaati öğrenmek için en önemli ve en stratejik konulardan biri olduğuna ben kendim kişisel olarak inanıyorum. Olacaklar hakkında kaygı çekmemelisiniz. İlk olarak neler olacağını bilemezsiniz. Çoğu zaman işler hiç de bizim düşündüğümüz şekilde gelişmez. Bu nedenle biz Tanrı'ya itaat etmek zorundayız. Çünkü O, itaatimizin getireceği her sonuçla mükemmel bir şekilde ilgilenecek kadar büyüktür. O, bütün sonuçları alt edebilir. Her zaman etmiş ve her zaman edecektir. İşte tam burada iman gerçekten devreye girer. Bu işin sonunun ne getireceğini bilmiyorum ama ona, yani Tanrı'ya itaat edeceğim. İtaatimizin sonuçları Tanrı'nın meselesidir, bizim değil. Bizim bu konuda kaygılanmamıza gerek yok sevgili dostlar. Çünkü bunlarla Tanrı ilgilenecektir. Tanrı Yeşu'ya şöyle dedi: Yeşu, bana itaat et, sana söylediklerimi yap ve ben seni bereketleyeceğim. Ve her nereye gidersen seni başarılı kılacağım. Bu vaat sadece Yeşu'ya değil, her birimize verilmiştir. Peki bunun anlamı, eğer Tanrı'ya itaat edersek bizi maddi olarak refaha kavuşturacağı mıdır? İlle de o anlama gelmez elbette. Fakat ne olacağını size söyleyeyim. İçimizi zenginleştirecek ve dostum, şundan emin olun ki bu dünyada içimizde Tanrı'yı bilmenin ve evrenin yaratıcısıyla yakın ve mükemmel bir ilişkinin verdiği güvenlik duygusunun yerini dünyanın hiçbir hazinesi alamaz. Dünyada bu güzelliğin eşi, benzeri yoktur. Çoğu kez kilise önderleri kilisede yaşadıkları sıkıntıları benimle paylaşırlar. Onlara şu soruyu sorarım: Tanrı'nın seni yerleştirdiği yerde misin? Evet. O zaman konumunu koru kardeşim. Eğer senden ayrılmanı isterlerse Tanrı'ya şükret. Çünkü itaatkar davrandın, senin sorumlu olduğun tek şey bu. Eğer Tanrı'ya itaat edersen O seni bereketleyecek ve sana haksızlık edenlere gereken karşılığı verecektir. Fakat sorun şu ki, çoğu zaman insanlar kendilerine daha iyi görünen başka bir şeyin ardından koşarlar. Şimdi doğru olanı yapmak isteyen ve beni dinleyen bütün Tanrı adamlarına şunu söylemek istiyorum: çekişmeler var diye kaçmayın. Sizden hoşlanmıyorlar diye kaçmayın. Unutmayın ki İsa Mesih'i çarmıha gerdiler. Eğer Mesih İsa'da Tanrı'ya yaraşır bir yaşam sürerseniz siz de çekişmeler yaşayacaksınız. Her zaman içine düşeceğim sıkıntıları bilemem. Zaten bilmeme de gerek yok. Tüm yapmam gereken Tanrı'nın yap dediğini yapmak ve sıkıntılarımı onun ellerine bırakmaktır. Ne keşfettiğimi biliyor musunuz? Benim sıkıntılarım Tanrı için asla bir sorun oluşturmuyor. Şimdi sevgili dostlar, 7. maddeyi not alın. Eğer Tanrı'ya itaat etmeyi öğreneceksek, Tanrı'dan gelecek terbiyeyi kabul etmeye hazır olmalıyız. Şimdi size bir örnek vereyim. Diyelim ki Tanrı'ya itaatsizlik ettim ve Tanrı da beni cezalandırdı. Eğer kalkıp Tanrı'ya, "Tanrım, bunu kabul etmiyorum," dersem, onun verdiği terbiyeye karşı çıkarsam, hala isyankar bir ruh taşıyorum demektir. Sadece terbiye gerektiren bir itaatsizlik yapmakla kalmıyorum, ayrıca terbiyenin kendisine de baş kaldırıyorum. Peki bunu neden yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü terbiyenin amacını anlamıyoruz. Bu hafta sevgili dostlar bu konuda büyük bir ders aldım. Tanrı benimle ilgileniyor ve terbiye almaya ihtiyacım olan bir konuda beni terbiye ediyordu. Benim için çok acı ve zor bir durumdu. Dua ediyor ve onunla bir bakıma tartışıyordum. Sonra bütün bunları birden açtım ve en nihayetinde duamın sonunda, "Ya Rab, senin aslında yaptığın şey beni sevmekti. Bunu yaptın Ya Rab, beni sevdin," dedim. Sevgili dostlar, Tanrı'dan gelen her terbiye onun sevgisinin bir ifadesidir. Görüyorsunuz, eğer ben kendimi terbiye etmezsem Tanrı beni terbiye edecek. Eğer Tanrı bizi terbiye etmek zorundaysa, cezalandırmak zorundaysa, o zaman buna bakıp onun sevgisinin bir ifadesi olduğu için şükretmeliyiz. Çünkü eğer bizi terbiye etmezse ne yapacağız? Aynı hataları tekrar tekrar yapıp duracağız sevgili dostlar. Şimdi anne ve babalar, size bir şey hatırlatmak istiyorum. Çocuklarınız büyürken size itaatsizlik ettiklerinde onlara ne söylediniz? Yavrum, sana ceza vermekten hoşlanmıyorum. Ama seni sevdiğim ve geleceğinin iyi gitmesi için bunu yapmalıyım. Senin büyüyüp itaatkar bir oğul ya da kız haline gelmeni istiyorum. İşte bu nedenle seni bu cezayla terbiye etmeliyim. Size cesaret vermek istiyorum. Tanrı'ya itaat etmeyi öğrenecekseniz onun terbiyesine razı olmalısınız. Terbiye edilmeyi sevinçle kabul edin demeyeceğim. Bunu yapmak zaten zaman kaybı olurdu. Ama en azından Tanrı'nın verdiği bir sevgi armağanı olarak kabul edin. Zira Tanrı bunu geleceğiniz için yapıyor sevgili dostlar. Sonuç itibarıyla bunlar 7 basit anahtardır. Belki de bunların bazılarını zaten biliyordunuz. Şimdi önünüzde 2 şey var. Ya bunları not alır, çekmecenizin bir köşesine koyar ve sonra da unutup gidersiniz, ya da eğer hikmetliyseniz bunların bir çıktısını alıp aynaya ya da buzdolabının üstüne kutsal kitabınızın arasına koyar ve "Ya Rab, itaat yaşamım nasıl gidiyor?" diye kendinizi sınayabilirsiniz. Bu arada eğer İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz, o zaman isyan içinde yaşıyor, kendinizi aldatıyor ve Tanrı'nın sizin için hazırladığı en iyi şeyden mahrum kalıyorsunuz. Tanrı sizin için en iyi olanı hazırladı. Ama ona itaat etmeye ve ellerinizi uzatmaya razı olmadıkça bu armağanı size veremez. O zaman sevgili dostum, sizi teşvik ederim ki eğer bir karar verme durumundaysanız, doğru olanı yapmaktan korkuyorsanız, diğerlerinin düşüncelerinden çekiniyorsanız, bütün bunları ardınızda bırakın. Tanrı'ya itaat edeceğinizi ve ortaya çıkacak bütün sonuçları onun ellerine bırakacağınızı söyleyin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi Tanrı'ya itaat edebilmek için öncelikle Tanrı'nın bizden ne yapmamızı istediğini iyi anlamalıyız. Tanrı'nın isteğinin büyük bir bölümü kutsal kitapta yazılıdır. Tanrı'nın kim olduğunu, yaşamlarımızda nasıl işlediğini onun sözünden öğreniriz.

0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: God's plan. İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.
4: Oh yes, let's exalt Jesus together. Let's lift him up in our praises.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Laodikya topluluğu sahip olduklarıyla övünüyordu. Tersine İzmir topluluğu da yoksuldu. Kölelerden ve parasız insanlardan oluşmaktaydı. İlk imanlı topluluklarında çok zengin kişiye rastlanmazdı. Elçi Paulus 1. Korintliler 1. bölüm 26. ayette şöyle der. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değilsiniz der. Bugünkü topluluklar ise üye sayısı, bağış miktarı, eğitim düzeyi ve güzel binalarıyla övünüyorlar. Yıllar önce aylık bir Hristiyan dergisinde şöyle bir makale okudum. 1884'te kiliseye üye olanların oranı %20 iken 1959'da %35'e çıkmıştır. Bu Tanrı'nın yanıp tutuşan bir imanlılar topluluğunu ifade eder. Şu anlamlara gelebilir. Atalarımızın düşünemeyeceği kadar büyük bir zenginlik, oldukça yüksek bir gelir sağlanması. Modern topluluğun ölçütü dünyasal zenginlik olmuştur. Ruhsal değerler unutulmakta ve göz ardı edilmektedir. İmanlı iş için miras bırakmak elbette güzeldir ama sizden sonra bunun nasıl harcanacağı da önemlidir. Yaşama kitabının ruhsal tarafında Laodikya topluluğu acınacak durumda olandır. 7 topluluk içinde en kötü durumda olanlar onlardır. Ruhsal yoksulluklarından ötürü acınacak durumdadırlar. Ne Tanrı sözüne ilgi vardı, ne Mesih sevgisine, ne de tanıklık etmeye. Kendi durumunun bile farkında değildi bu topluluk. Doğruluk elbisesi bile giydirilmemişti. Yıllar önce bir vaiz bir dergide açık mektup başlığıyla bir mektup yayınladı. Mektup Jenny'ye yazılmıştı ve şöyle diyordu. Sevgili Jenny, seni saran işe yaramazlık duygularından silkinip rahatlaman için sana yazıyorum. Birçok kez Mesih'in seni nasıl kullanabileceğini anlamadığını belirttin. Bu şekilde hissetmenin sorumlusu biraz da kendi topluluğundur. Kilisede bir gençlik yemeğinde bir futbol yıldızının tanıklığı dinlenir. Mesih'e tanıklık ederken takım arkadaşlarına olan saygısını yitirmemesi gerektiğini ifade ediyordu. Kimse Mesih'in senin için ne yaptığına dikkat etmez. Mesih'i duyurmakta önemli olan bir hususu unutmuş durumdayız. Tanrı, bilge insanları utandırmak için dünyanın akılsız dediği kişileri seçer. Güçlüyü utandırmak için dünyanın zayıf dediğini seçer. Tanrı kimsenin kendi önüne geldiğinde gururlanmaması için önemsiz, varlığı bile kuşkulu kişileri seçti. İsa Mesih'te öğrencilerini seçerken olimpiyat şampiyonlarını ya da Romalı senatörleri seçmedi. Bizim gibi sıradan kişileri seçti. Kimisi balıkçı, kimisi işçi, sıradan kişilerdi bunlar. Ancak bu insanlar tüm Roma alemini Mesih ile alt üst etti. Bunu popülerlikleriyle mi yaptılar? Kendi yetenek ve güçleriyle mi bunu becerdiler? Zaten onların ne güçleri ne de popülerlikleri vardı. Herhangi bir yetkileri dahi yoktu. Güçleri kutsal ruh aracılığıyla Mesih'ten gelmekteydi. Jenny, unutma ki dünyayı değiştirecek olanlar kendilerini Mesih'in ellerine bırakacak olan sıradan kişilerdir. Almanya'nın Lübeck kentinde bir kilisede bulunan yazı geçerliliğini halen korumaktadır. Şöyle yazar. Rabbimiz Mesih şöyle der. Bana efendi dersiniz ama itaat etmezsiniz. Bana ışık dersiniz ama beni görmezsiniz. Bana yol dersiniz ama bende yürümezsiniz. Bana yaşam dersiniz ama beni seçmezsiniz. Bana hikmetli dersiniz ama beni izlemezsiniz. Bana iyi dersiniz ama beni sevmezsiniz. Bana zengin dersiniz ama benden istemezsiniz. Bana ebedi olan dersiniz ama beni aramazsınız. Bana soylu dersiniz ama bana hizmet etmezsiniz. Bana lütufkar dersiniz ama bana güvenmezsiniz. Bana güçlü dersiniz ama bana saygı göstermezsiniz. Bana adil dersiniz ama benden korkmazsınız. Eğer sizi suçlarsam beni suçlamayın. Laodikya topluluğu işte böyledir. Stanley Hogg adında bir yazar da şu sözlerle aynı noktaya işaret etmektedir. Topluluk bana günahlı olduğumu anlatmakta yetersiz kaldı. Kaybolmuş biri olarak benimle ilgilenmedi. Yalnızca İsa Mesih'te olan kurtuluşu bana sunmakta da etkisiz kaldı. Günahın korkunç sonuçları ile cehennemi anlamakta ve İsa Mesih'in kurtarabileceği gerçeğini iletmekte de topluluğum yetersiz kaldı. Biz kurallardan çok son yargılamaya, Tanrı kadar şeytanın da yaşamakta olduğunu bilmeye, kaçılacak cehennem ve kazanılacak cennete muhtacız. Topluluk bana süreklilik değil, yeniden doğmayı anlatmalıdır. Bugün biz de Laodikya dönemi gibi bir dönemden geçiyoruz. Kilise Tanrı'nın kurtaran lütfunu anlatmakta yetersiz kalmaktadır. Vahiy 3. bölüm 18. ayette zengin olmak için benden ateşle arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum der. Zengin olasın diye benden ateşle arıtılmış altın almanı salık veriyorum. Bu Mesih'in değerli kanıdır. Giyinip çıplaklığının ayıbını örtesin diye beyaz giysiler. Bu ise Mesih'in doğruluğudur. Göresin diye gözlerine sürmek üzere merhem diyor. Bu da imanların gözlerini açan kutsal ruhtur. Bu öğütler Laodikya topluluğu için çok anlamlıydı. Sir William Ramsay, Asya'daki 7 topluluğa mektuplar adlı harika kitabında şu yorumu yapar. Laodikya topluluğunun iyileştirebilecek tipte bir körlük içinde olduğunu fark etmesi gerekiyordu. Acı çekmekteydi ve tedaviye ihtiyacı vardı. Ancak ünlü tıp okulunun doktorları çare bulamıyordu. Tüm dünyada kullanılan hapları ve göz merhemleri bu tür iltihaplara iyi gelmiyordu. Laodikyalılar acı çekme ve bağlılığını sürdürme pahasına da olsa hapları yazarın kendisinden almak durumundaydılar. Vahiy 3. bölüm 19. ayette ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et der. Çaba göster, ateşli ol anlamına geliyor bu sözler. Bu onun topluluğa son mesajıdır. Gayretli ve ateşli ol. Tanrı için yanıp tutuş diyor. Topluluğa ılıktıktan vazgeçip tövbe etmesi söylenir. Bu topluluk diğer topluluklardan daha fazla tövbeye muhtaç durumdaydı. Tövbeye çağırma çağrımız topluluklar içinde geçerlidir ama bunu vaaz ettiğinizde popülerliğinizi yitirirsiniz. O topluluktakilerin de Mesih'e dönmeleri için zaman geç değildi. Elçilerin İşleri 3. bölüm 19. ayette öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün diyor. 20. ayette Rab İsa'nın bir daveti var. Vahiy 3. bölüm 20. ayet. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Bu günahlının yürek kapısını çalmakta olan Rab İsa'yı resmetmektedir. Çok güzel bir ifade şekli. İngiliz ressam Holman Hunt bunun resmini yapmaya çalıştı. Mesih kapının önünde ayakta duruyordu. İlk yaptığında ressam arkadaşlarını çağırıp bunu eleştirmelerini istedi. Birisi şöyle dedi. Holman, kapının çok önemli bir yerini, kapının sapını çizmeyi unutmuşsun. Hunt ise şöyle yanıtladı. Kapı insanın yüreğini temsil ediyor ve ancak açma kulbu da iç taraftadır. Vahide karşılaştığımız Mesih böyledir. Kapıda durmuş kapıyı çalar. Kapıyı kırmayacaktır. Seçilmişlik konusundaki çok farklı görüşlere karşın Rab İsa yürek kapımıza gelebilmek için uğraşmaktadır. Ancak yine de oraya gelince durmakta ve kapıyı çalmaktadır. Onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz diyor. Bu Tanrı sözünden beslenmeyi, İsa Mesih'i daha iyi tanımayı ve dostluğu ifade eder. Vahiy 3. bölüm 21. ayette ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim der. Yine dikkatinizi Rab İsa'nın baba ile olan ilişkisinden her söz edişinde bunu çok özel kıldığına çekmek isterim. Hep babam ya da babama gibi ifadeler kullandığına, babamız demediğine dikkat edin. Mesela Yuhanna 20. bölüm 17. ayette babama diyor. Rab İsa bizi bu ifadede belli olduğu gibi özel bir yer için hazırlamaktadır. Babamın tahtına oturdumsa diyor. Sonraki bölümlerde de bunu yine görüyoruz. Vahiy 3. bölüm 22. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin der. Bu Rab İsa'nın hepimizin işitmesi gereken tüm topluluklara verdiği mesajdır. Bu nedenle Tanrı sözünü çalışırken dikkatli olmalı, Tanrı'nın ruhunun önüne geçmeyip onun bize öğretmesine izin vermeliyiz. Yalnızca Tanrı'nın ruhu onun sözünü sizin için gerçek hale getirebilir. Bu ifade 7 topluluğa verilen mesajları özetler. Ben içinde yaşadığımız çağ ile çok ilişkili olduğundan 7 kilise ile ilgili bayağı bir çalıştım. Onun topluluğunun bir üyesi isek onun bedenine bağlıyız. Pentekost gününden başlayıp bugüne dek gelen ve İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul eden kişilerin oluşturduğu topluluğun da bir parçasıyız. Bu 7 topluluğun belirli zaman dilimleri içerisinde ele alındığı ve yapılması gerekenin yapılmış olduğunu da görüyoruz. Bence şu anda son 2 topluluğun belirlediği dönemdeyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bugün organize durumdaki toplulukta bir çatallaşma var. Laodikya topluluğunun temsil ettiği ve gitgide sapıklığın içine düşen topluluklar, bir de Filadelfya topluluğu tarafından temsil edilen ve Tanrı sözüne bağlı kalan topluluklar var. Göğe alınacak olan topluluk da budur. Diğerinin bir sürü organizasyonu bulunabilir ama imanlı olduklarını iddia ederler ancak Mesih'ten ve Tanrı sözünden uzaklaşmışlardır. Toplulukta olan çatallaşma, bölünme işte budur. Bir topluluk göğe alınacak, öteki ise büyük sıkıntı dönemine girecektir. Bu toplulukların her birisi için bir mesaj var. Ülkemizde bulunan bu yerleri gördüğüm için bu bölümleri tekrar tekrar okumaktan hoşlanıyorum. Bu kalıntıların her birini en az 2, bazılarını ise 4-5 kez gördüm. Her bir kilise kalıntısının önüne geldiğimde orada yaşanmış olan olayları gözümün önünde canlandırabiliyorum. Rab İsa onların her birine içinde bulundukları duruma göre konuştu. Ayrıca bu 7 topluluk aracılığıyla tüm imanlılar topluluğu temsil edilmiş olmaktaydı. Bu şekilde de kilise tarihi özetlenmekteydi. Her topluluğa ve bugün bize de yönelik mesajlar vardı. Efes'teki topluluğa verilen uyarı bugün bizim için de geçerlidir. İlk sevgiden, Rab İsa ile olan sevgi ilişkisinden uzaklaşmaya karşı verilmiş bir uyarıydı. Ona hizmet etmek isteyen imanlıyı teste tabi tutmak istersek, onun kullandığı yönteme, adanmışlığına ya da moda olan şeylere bakmamalıyız. Asıl sorulması gereken şudur: onu seviyor musun? Rab İsa'yı seviyor musun? Eğer onu seviyorsanız, ilişkiniz de iyi olacaktır. Sevmiyorsanız ondan uzaklaşacaksınız ve bu da sizin ılık bir imanlı olmanıza yol açacaktır. Yoldan sapan topluluk ılık olmakla suçlanıyordu. Bu fazla kötü gibi görünmeyebilir ama bir insanın içinde bulunabileceği en kötü durumdur. Değerli bir vaiz şöyle der: 20 ılık Mesih inanlısı Mesih'i bir ateisten daha çok üzer. Ilık bir topluluk Mesih'e saygısızlıktır. Rab İsa İzmir'deki topluluğa acı çekmekten korkmamalarını söyledi. Bugün bizlerin de topluluklarımızda korktuğu budur. Rab İsa'ya hizmet etmek için bir bedel ödemek istemiyoruz ama maalesef onun yöntemi de budur. Bergama topluluğuna Vahiy 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle söyledi: ne var ki birçok konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar var. Yanlış öğretilerin yayılması bugün olduğu gibi o zaman da önemli bir tehlikeydi. Tiyatira'daki topluluğa da Vahiy 2. bölüm 20. ayette şöyle dendi: ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Yeni bir tür ahlak düşüncesi bugün de tehlike arz eder. Kimisi hem Mesih'e inanıp hem de dünyasal bir yaşam sürme arzusundadır. Ancak onun çocuğuysanız bu söz konusu olamaz. Sarttaki kilise, yani imanlar topluluğunda ruhsal yönden ölü gibi olma tehlikesini yaşayan kiliseye de Vahiy 3. bölüm 1. ayette şöyle deniyor: sarttaki kilisenin meleğine yaz, Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor: yaptıklarını biliyorum, yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Sizin topluluğunuz ne durumda? Canlı mı? Siz canlı mısınız? Yoksa ölü bir imanınız mı var? Birçok kişi bugün de bu durumda ve imanın tarihsel öğretilerine tutunarak yürümeye çalışıyorlar. Protestanlığın bugünkü sorunu da ölü olmaktır ve bu her şeyden de kötüdür. Philadelphia topluluğu büyük bir tehlike içinde değildi. Rab İsa topluluğu suçlamıyordu ama onlara da Vahiy 3. bölüm 11. ayette şöyle der: tez geliyorum, tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Onlarda olan neydi? Onları övdü çünkü sözüne sadık kalmışlardı. Biz de bu konuda dikkatli olmalıyız. Gençliğimde benden çok daha güçlü ve ateşli imanlı arkadaşlarım oldu. Şimdi onların bazıları imandan bile uzaklaştı. Hiçbir şey bizi onun sözüne sadık kalmaktan caydırmamalıdır. Rab İsa Laodikya'daki topluluğa Vahiy 3. bölüm 16. ayette şöyle diyor: oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım.
0: Vahiy 4. bölümde cennette Mesih'le birlikte olan topluluk konu edilir. 2 ve 3. bölümlerde 7 topluluk ile bağlantılı olarak kilise tarihini gördük. 4. bölüm ile birlikte şu soru akla gelmektedir: topluluğa ne oldu? 4. bölümden Vahiy kitabının sonuna dek son bölümdeki genel davetin haricinde topluluktan söz edilmez. Buraya dek topluluk sözcüğü 19 kez kullanılmışken bundan sonra hiç görünmeyecektir. Çünkü topluluk Rabbi havada karşılamak üzere göğe alınmıştır. Topluluk cennettedir. Philadelphia döneminde Rabbin ikinci gelişi olmakta ve ondan sonra ise topluluk yeryüzünde yalnızca bir organizasyon olarak varlığını sürdürmektedir. Sonra büyük sıkıntı dönemi gelecek ve ona büyük fahişe gibi ürkütücü bir ad verilecektir. Aslında kutsal kitabın en korkutucu bölümü Vahiy 17. bölümdür. Kiliseyi tekrar görecek miyiz? Evet, ama o artık kilise değil, kocası için süslenmiş bir gelin olarak betimlenecektir. Vahiy 4. bölümden 22. bölüme kadar bu harika kitabın son bölümünü oluşturmaktadır. Yuhanna görevini yerine getirmiştir. Bunu kaçırmamamız gerekir. Rab Vahiy 1. bölümde şöyle der. 19. ayet. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Bundan sonra Yunanca'da metatauta diye kullanılır. Bu çok farklı bir durumun ortaya çıkacağını da ifade etmektedir. Vahiy 4. bölüm 1. ayette aynı sözcükler kullanılır. Bazı belirgin özellikler 4. bölümü ayrı bir şekilde sınıflandırmamıza yol açar. Konu akışında önemli bir değişiklik olmaktadır. İlk olarak imanlılar topluluğu artık dünyada değildir. 4. bölüme dek toplulukla ilgili 19 tane referans vardır. 2 ve 3. bölümler hemen hemen tümüyle topluluğa ayrılmıştır, ancak 4. bölümden kitabın sonuna değin dünya ile ilişkili bir topluluktan söz edilmez. Sonunda da tek bir referans kullanılır ve o da özetleyici bir ifadedir. Kendisine ait olanlar için Yuhanna 17. bölüm 16. ayette İsa Mesih şöyle söyledi. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Yine Yuhanna 14. bölüm 3. ayet şöyle der. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. İkinci nokta ise 4. bölümde sahnenin cennet olmasıdır. Konu halen topluluk olduğundan onu yeni yeri olan cennete doğru izlemek durumundayız. Topluluk cennete nasıl gitmiştir? Bu güzel sorunun yanıtını yine Paulus bize 1. Selanikler 4. bölüm 17. ayette şöyle verir. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler ise şöyle yazar. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. İman günahlıyı havada Rabbi karşılamak üzere ayarlanmış topluluk füzesinin içinde fırlatma platformuna yerleştirmektedir. Kutsallar cennetin açık kapısından girer. Topluluk Mesih'le birliktedir ve Mesih de cennettedir. 6. bölümde görebileceğimiz büyük sıkıntı döneminin olaylarına hazırlanmaktadır. Üçüncü olarak kilise bir ad değil, bu çağda Mesih'e iman edenlerin topluluğudur. Bugün bu konuda da kavram kargaşası yaşanmaktadır. Kilise Yunanca eklesiyadan gelir. Dünya dışına çağrılmış insanlar topluluğu kastedilmektedir bu sözde. Topluluk cennete ulaştığında adını ve dünyada kendisini tanımlamak için kullanılan ifadeleri yitirmektedir. Cennetteki topluluğun temsilcileri olarak 24 ihtiyarın bulunduğunu 4. bölümde göreceğiz. Ayrıca topluluğun cennette bir gelin gibi olup yeni evi olan yeni Yeruşalim'e geleceğini de göreceğiz. Dünyada sapkınlığını sürdüren kuruluşa topluluk değil fahişe denecektir. Yıllar önce bir yorumcu olan George Gill şöyle yazar. Göğe alınıştan bir sonraki pazar günü tüm üyeleriyle birlikte aynı şekilde toplantı yapacak topluluklar olacaktır. Neden? Çünkü bu Laodikya topluluğudur. Dördüncü olarak 6. bölümde başlayan yargılamalar ile Tanrı'nın topluluğuna verdiği vaat ve lütuf dolu sözler uyum içerisinde olmayacaktır. Topluluk dünyada kalsaydı bize verilen yargıdan muaf tutulacağımız sözü sekteye uğrardı. Son olarak 3. bölümden 4. bölüme oradaki duraklamayı fark etmeden geçmek Vahiy 1. bölüm 19. ayette belirtildiği gibi kitaptaki normal akışı ihmal etmek olur. Tüm yargı ve öfke ifadeleriyle birlikte kitabın son bölümüne girerken yine aklımızda olması gereken nokta İsa Mesih'in tam merkezde yer aldığıdır. O tüm olayları yönlendirmekte ve de başarılı olacaktır ve belirlenmiş sona ulaşmaktadır. Tahtın ortasında kuzu vardır. Kuzudur çünkü dünyanın günahları için öldü. Yargılayacak olan da odur. Bundan sonraki sahne yeryüzü olmaktan çıkar ve cennet olur. Bu büyük bir değişikliktir. Bununla birlikte Tanrı sözü yeryüzünde olduğu gibi cennetteki etkinlikleri ve kişilikleri tanımlamaya başlar. Gizemlilik ya da büyü gibi şeyler yoktur. Büyük uçurum üzerinden köprüden kolayca geçilebilir. Cennetteki olayları da yeryüzündekiler gibi kolaylıkla açıklayabilecek tek varlık kutsal ruhtur. Bu kitabı bir insan yazmış olsaydı ne olurdu? Cenneti görür görmez neyi anlatacağını bilemez hale gelirdi. Bunu nereden biliyorum? Şimdi satılmakta olan ve görünmeyen öteki dünyayı anlatan kitapları okursanız bunu siz de anlarsınız. Birçok şaşırtıcı bilgiye buralarda rastlamak mümkündür. Aslında bu şekilde yaklaşırsak bir kitabın sahte olduğunu anlayabiliriz. Bugün birçok imanlı bile şeytan ve onunla ilgili konularla ilgileniyor. Bunlarla çoğu zaman ilgilenmem. Bana sık sık bu konuda neden bir kitap yazmadığımı soruyorlar. Aslında önceleri düşündüm ama sonra çok sayıda ve sansasyon yaratmaya yönelik kitapları görünce bundan vazgeçtim. Vahide sansasyon yoktur. Cennete doğru yol alınır ve bu insanın bir katkısının olmadığı huşu veren bir olaydır. Topluluk dünyadaki adıyla bilinen bir grup değildir artık. Büyük baş kahininle birlikte imanların kahinler olduğu bir topluluktur. 4. ve 5. bölümlerde dikkatimiz 4 atlının bulunduğu büyük sıkıntı dönemine çekilmeden önce cennetteki varlıklarla karşılaşırız. Mesih peygamber kahin ve kral olarak burada resmedilmektedir. Tanrı olduğundan dolayı Tanrı olarak da kendisine tapınılır. Şimdi ilk olarak Vahiy 4. bölüm 1. ayetten itibaren Tanrı'nın tahtına bakalım. Vahiy 4. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Buraya çık. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. Bundan sonra ifadesi ayetin başında ve sonunda olmak üzere iki kez kullanılmaktadır. Bu tekrar ifadenin önemini vurgular. Herhalde bin yıllık döneme inanmayanlar da fark etsinler diye Yuhanna iki defa bu sözü kullanır. Gördüm sözü görme duyusuna yöneliktir. Duydum ya da işittim sözü de işitme duyusuyla ilgilidir. Bu bir televizyon programını izlemek gibidir. Bu ilk harika televizyon programıdır. Bugün aydan bile yeryüzündeki bir televizyon programını izleyebiliriz ama bu cennetten olan programla karşılaştırıldığında çok önemsiz kalacaktır. Bu imanları da yakından ilgilendirir ve bir roketle gidilen hayaller alemine dalmamıza neden olmamalıdır. Cennet gerçekten vardır. Orada birçok gerçek var. Önümüze konan bu görümün karşısında telaşa kapılmamıza da gerek yok. Normal bir şekilde davranmamız gerekir. Ancak bu durumun beni de çok heyecanlandırdığını söylemem gerek. Gökte açık duran bir kapı gördüm diyor. Bu vahiy kitabında 4 açık kapıdan birisidir. İlk olarak Rab İsa vahiy 3. bölüm 8. ayette Filadelfiya topluluğuna konuşmasında senin önüne açık bir kapı koydum der. İkinci olarak vahiy 3. bölüm 20. ayette Mesih'le özdeşleşmeye yönelik davet kapısından söz edilerek işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim, ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz der. Bu ise yüreğinize giden kapıdır. Üçüncü olarak vahiy 4. bölüm 1. ayette daha sonra da göreceğimiz gibi Mesih aracılığıyla Tanrı'ya giden bir kapı önümüze gelir. Dördüncü olarak vahiy 19. bölüm 11. ayette cennette yeniden açık bir kapı görürüz. Bu ikinci gelişinde Mesih'in geçeceği açık kapıdır. O büyük sıkıntı döneminin sonunda tüm kötülükleri sona erdirmek ve Tanrı'ya karşı isyanı ortadan kaldırıp krallığını kurmak üzere gelecektir. Birinci ayetten Yuhanna'nın bu kapının açılışını görmediği sonucu çıkmaktadır. Bu kapı her zaman açıktı. O yüzyıllardır imanların Tanrı'ya geldiği kapıdır. Yuhanna 14. bölüm 6. ayet şöyle söyler. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yine başka bir yerde Yuhanna 10. bölüm 9. ayette şöyle der. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Cennete giden açık kapı Rab İsa Mesih'tir. Yüreğinizin kapısına gelecek olan da odur ve işin görkemi de burada. İmanla o kapıdan giriyoruz. Bunu şu şekilde de ifade edebilirim. İman bizi topluluğun Mesih diyebileceğimiz fırlatma platformuna getirir. Göğe alınırken de güdümlü bir füze gibi oradan gireriz. Ancak bu sonu belirsiz bir uzay yolculuğu değildir. İnsanoğlu aydaki her hedefe ulaşabiliyorsa Rab İsa'nın kendi topluluğunu cennete alması hiç de zor olmasa gerekir. Buraya çık sözü Yuhanna'nın cennet davetiyesidir ve Mesih'i kurtarıcısı olarak seçmiş olan herkese de açık bir davetiyedir. 1. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette evet sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğlu İsa Mesih'ledir der. Borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Bu Mesih'i havada karşılamak üzere topluluğu çağıran sestir. Ve kimin sesidir? Mesih'in sesidir. Bu bizi vahide bundan böyle sıkça göreceğimiz simgelerle tanıştırmaktadır. Borazan elbette ki konuşmayacağından bu bir simgedir. Müzik hayranları bazen falanca klarnetini ya da kemanını konuşturuyor derler. Yani onlar da bir simge kullanmış olmaktadır. Borazan, klarnet ya da keman hiçbir zaman konuşmaz. Mesih'in sesi bir borazan gibidir ve Elçi Paulus da 1. Selanikler 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde bunu şu şekilde ifade eder. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla baş meleğin seslenmesiyle Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Göğe alınma olayı açıkça belirtilmiştir. Eğer birisi bunu ifade eden rapture sözcüğünün kutsal kitapta bulunmadığını söylerse Yunanca harpazo sözcüğünün alınma, kapıp götürülme anlamına geldiğini anımsatmakta yarar olacaktır. Bazısı buna kapıp alma anlamında sözcükler kullansalar da bence alınıp götürülme buraya uygun düşmektedir. Onun sesi borazan gibi çıkacak ve biz alınıp götürüleceğiz. Yuhanna gibi bir gün biz de götürüleceğiz. Buraya çık diyor. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. Peki neden sonra? İnanlar topluluğu dünyadaki süresini tamamlayıp göğe alındıktan sonrayı ifade eder bu.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 10. Bölüm 70'lerin Görevlendirilmesi.
1: Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak, yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı çok

0: Allah'tan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Saydan'ın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler.
1: İyi Samiriyeli.
0: Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona, doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, peki komşum kim dedi. İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalem'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa git sen de öyle yap dedi.
1: İsa Marta ve Meryem'in evinde.
0: İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek ya Rab dedi. Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin. Rab ona şu karşılığı verdi. Marta, Marta sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardı. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak.
1: 11. bölüm. Nasıl dua etmeli?
0: İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri ya Rab dedi. Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret. İsa onlara dua ederken şöyle söyleyin dedi. Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. ayartılmamıza izin verme. Sonra şöyle dedi. Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip arkadaş bana 3 ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok derse öbürü içeriden beni rahatsız etme. Kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem der mi hiç? Size şunu söyleyeyim. Arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?
1: İsa ve Baal-Zebul.
0: İsa adamın birinden dilsiz bir cin kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları cinlerin önderi Baal-Zebul'ün gücüyle kovuyor dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demek. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde oluyor. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demek. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona "Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere" diye seslendi. İsa, "Daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara" dedi.
1: Yunus'un belirtisi.
0: Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. "Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır" dedi. "Doğaüstü bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır.
1: Bedenin ışığı.
0: Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedeninde karanlık olur. Öyleyse dikkat et. Sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur.
1: Vay halinize ferisiler!
0: İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz. Ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya, "Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun," dedi. İsa, "Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları," dedi. "İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize! Peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler. Siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demişti. Ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da Sunak'la tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.
1: 12. Bölüm Uyarılar ve Teşvikler.
0: O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. Kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. Siz dostlarıma söylüyorum. Bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. 5 serçe 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak, oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal Ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.
1: Zengin Budala.
0: Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın," dedi. İsa ona şöyle dedi, "Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı? Sonra onlara dikkatli olun dedi. Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildi. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yiyeceğim. Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye iç yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle.
1: Kaygılanmayın.
0: İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecekti. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeye uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.
1: Uyanık ve hazırlıklı olun.
0: Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci ister üçüncü nöbetinde gelsin. Uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, ya Rab dedi, bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi? Rab de şöyle dedi. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden efendim gecikiyor der, kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa efendisi onun beklemediği günde ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktı.
1: Belirtileri anlamak.
0: İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir. Gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

sevdiğim bir mod var.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Merhaba sevgili dostlar, bir Umut Kadınları programına daha hoş geldiniz. Ben Semire, Serap'la birlikte yarım saat boyunca yine sizlerle birlikte olacağız. Geçen haftaki programımızda gözlerimizi ele almış, gözle ilgili genel bilgileri sizlere vermiştik. Bugün de bu konuyu ele almaya devam etmek istiyoruz.
1: Ayrıca gözlerimizin insan ruhunun aynası olduğu söylenir. Başka bir deyişle gözler o kadar önemlidir ki kişinin üzgün mü, umutsuz mu, mutlu mu, korkulu mu ya da esenlikte mi olduğunu gözlerine bakarak anlayabilirsiniz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Her hafta bu program aracılığıyla sizlerle buluşabildiğimiz için çok mutluyuz. Size yüreklendirici, ilham verici bilgiler ve güzel müzikler sunmaya çalışıyoruz. Umarız sunduklarımızı beğeniyorsunuzdur. Programımıza başlamadan önce bizlerle başınızdan geçen zor zamanlarınızı ya da güzel anılarınızı, tecrübelerinizi paylaşabileceğiniz, ayrıca bizlere dua konularınızı verebileceğiniz adreslerimizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Bizlere ayrıca mektup aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. İşte mektup adresimiz posta kutusu 5, 34.350 İstanbul adresinden bekliyoruz mektuplarınızı. Sevgili dostlar, kahvelerinizi alın, koltuklarınızı oturun ve radyonuzun sesini birazcık daha açıp bizi dinleyin.
1: Geçen programımızda göz konusunu irdelerken bazı kısımlarını ele almıştık, değil mi Semire?
0: Evet, Tanrı'nın vermiş olduğu görme duyusu hakkında yararlı bilgiler edinmiş olduğumuzu umuyorum.
1: Ama ne var ki kusursuz bir dünyada yaşayamıyoruz. Gözümüzde bazen doğuştan gelen, bazen bir kaza ya da hastalık sonucu sonradan oluşan ya da yaşlanmadan dolayı oluşan rahatsızlıklar meydana çıkabilir.
0: Evet, mesela ortak bir arkadaşımız var Serap, hatırlarsam. İsmini vermek istemiyorum ama çok sonradan gözünde ciddi bir kayıp var ve biz onun için dua ediyoruz. Çünkü doktorların pek yapabileceği bir şey olmadığı söyleniyor. Serap'ın da dediği gibi sonradan da göz rahatsızlıklarımız olabiliyor. Yaşlanma bunun bir nedeni, kazalar bunun bir nedeni, görme yetimizi kaybetmenin ya da hastalık sonucu görme yetimizi kaybedebiliyoruz. Bu konuşmamızda görme duyumuzu etkileyen bazı etkenleri ele alacağız sanırım, değil mi?
1: Evet, bu konuya geçmeden önce gözün farklı kısımlarını kısaca tekrar açıklayabiliriz.
0: Hı hı, hı.
1: Gözün çevresinde beyaz bir kısım, göz akı denilen bir evet. kısım var ve ortasında ise iris denen renkli kısım bulunur. Göz rengi hani mavi demiştik, yeşil, kahverengi, siyah gibi farklı olabiliyor. Irisin ortasında göz bebeği denilen siyah bir delik var. Göz bebeği ışığın içeri geçmesini ve böylelikle de görebilmemizi sağlayan küçük bir delik olduğunu da öğrenmiştik.
0: Bir de göz bebeği küçülerek ve büyüyerek uygun miktarda ışık geçimini sağlıyordu. Ve ışık fazlaca olduğunda gözlerimiz otomatikmen küçülürmüş. Karanlıkta ise daha fazla ışığın içeri girmesi için büyürmüş.
1: Evet, bu yüzden güneşli bir alandan karanlık bir alana geçtiğimizde gözlerimiz anlık olarak kendini ayarlar.
0: Ayarlıyor gibi. Bugün de yaygın göz sorunu olan hipermetropluk, kişinin uzaktaki nesneleri iyi görüp yakındakileri iyi görememesinden bahsedeceğiz. Bu özellikle kişi yaşlandıkça ortaya çıkan çok yaygın bir hastalıktır. Eğer nesneleri ve yazıları görmek için uzaklaşmak gerektiğini hissediyorsak muhtemelen hipermetropuz demektir.
1: Evet, ben bilmiyordum aslında ne olduğunu. Çünkü benim alanım miyopluk. Ben uzağı çok iyi okuyamıyorum, çok iyi seçemiyorum. Tekrar açıklamak istiyorum. Miyop, kişi yakındaki nesneleri görmekte zorluk yaşamaz. Ama nesnelerden uzaklaştıkça onları görmesi bulanıklaşır. Aynı benim gibi.
0: Eğer nesneleri ve yazıları görmek için uzaklaşmak gereğini hissediyorsak muhtemelen hipermetropuz demektir.
1: Evet, şimdi gelelim miyop. Miyop da bunun tam tersi. Miyop, kişi yakındaki nesneleri görmekte zorluk yaşamaz ama nesnelerden uzaklaştıkça onları görmesi bulanıklaşır. Aynı benim gibi. Ben de miyopum.
0: Yakını görüyorsun ama uzağı göremiyorsun
1: uzağı,
0: galiba.
1: Evet, uzağı seçemiyorum. Yazılar birbirine karışabiliyor.
0: Miyop mu oluyor?
1: Evet, miyop. Aha. Hipermetropluk ve miyopluk gözlük ya da mercek takarak düzeltilebilir. Bir de gözlük takarak giderilebilen bir başka sorunsa astigmatizmdir. Evet, astigmatizm gözün dış yüzeyi olan korneanın normalde yuvarlak olması gerekirken biçim bozukluğuna uğramasıdır. Bu da kişinin nesneleri bulanık görmesine neden olur. Eğer görmekte zorlanırsanız doktora gitmeniz çok önemli. Böylece yapılacak göz muayenesi sonucunda sorunun ne olduğunu ve tedavisini öğrenebilirsiniz.
0: Aslında ihmal etmememiz gerekiyor. Gerçekten gözlerimiz çok önemli diye düşünüyorum. Görme yetimiz son derece önemli. Bu yüzden bir sorun varsa gecikmeden doktora gitmeliyiz. Birçok göz sorunu tedavi edilmedikleri takdirde daha çok kötüleşebiliyor. Gözünüzde bir sorun yoksa bile düzenli olarak göz muayenesi yaptırmamız önemlidir. Çocuklar 4 yaşından sonra göz muayenesine kesinlikle götürülmelidir. Ben gözlük takmıyorum fakat gözlük takan arkadaşlarım var ve gözlükleri sayesinde çalışabilen arkadaşlarım var. Çevrelerindeki güzelliklerin ve yaşamın tadını bu şekilde çıkarabiliyorlar. Bir diğer göz hastalığı ise bulaşıcı konjüktivit, yani halk arasında söylenen kırmızı göz hastalığı yapan virüsmüş. Virüsleri tedavi eden ilaç yoktur. vücut kendisi virüsü yenmek zorundadır. Hastalık çok bulaşıcı. %90'ın üzerinde hastalık hiçbir iz bırakmadan geçer. Ancak çok düşük oranda da olsa görmeye zarar verme ihtimali vardır. Hastalık bulaştıktan sonra 3 gün kadar hiçbir şikayet olmaz. 3 günden sonra gözde kızarıklık, sulanma, bazen kapakta şişlik ve kızarıklık gelişebilir. Hastalık genelde tek gözde başlayıp büyük oranda en geç 1 hafta kadar sonra diğer göze geçmektedir. Gözde sulanma, batma, ışıktan rahatsız olma, yaklaşık 3 hastanın birinde de göz içinde beyazımsı zar oluşumu görülmektedir. Zar oluşan hastalar mutlaka göz doktorunun takibinde olmalıdır. Hastalık sadece göze dokununca bulaşır. Bu yüzden göze dokunmadan önce mutlaka ve mutlaka eller bol sabunlu suyla yıkanmalıdır. Hasta olanlara tedavide ikinci bir enfeksiyon olmaması için antibiyotik damlalar verilir. Yanında suni göz damlası da verilebilir. Hastalık bulaşan kişiler 3 gün şikayetleri olmadığı halde bu süre içindeyken bile hastalığı başkalarına bulaştırabilirler. Hastalık göz kızarmasıyla kendini belli ettikten sonra 2 hafta bulaştırıcılığı devam eder. Hastalığı yapan virüs hastaların gözyaşlarında bulunur.
1: Evet, senin de söylediğin gibi hasta kişi gözüne değdikten sonra dokunduğu her yeri bu virüsü bulaştırır. Virüs elde ve cansız eşyalar üzerinde yaklaşık 5 hafta kadar canlı kalabildiği tahmin edilmektedir. Ve bu nedenle hastalık kişilerin dokunduğu kapı kolları olsun, musluklar, eşyalar, göze dokunan damlalar, kremler bile, yastık kılıfları da, gözlükler ve bunun gibi birçok yolla hastalık bulaşabilmektedir. Ellerimizi bol suyla göze dokunmadan önce yıkayıp elimizdeki virüsleri temizlememiz gerekiyor. Virüsün bulaştığı eşyalardan virüsün temizlenebilmesi için en etkili temizlik malzemesi tabii çamaşır suyuyla yapılan eşya temizliğidir.
0: Evet.
1: Ancak çamaşır suyunu asla canlı yüzeylere, yani derimize, gözümüze, ellerimize bulaştırmamalıyız. Çamaşır suyu hasta kişilerin dokunma ihtimali olan kapı kolları, işte sandalye kolları, musluklar ve bunun gibi ortamların temizliği için kullanılmalı. Öbür türlü bizi cildimize zarar vermektedir. Hastalığın sağlam kişilere bulaşmamasını sağlamak için bu çok önemli.
0: Temizliğe dikkat edeceğiz yani. Bu nedenle alınması gereken önlemler kesinlikle olmalı ve dediğimiz gibi bunlardan bir tanesi eller göze dokundurulmamalı ve ovuşturulmamalıdır. Elleri sık sık ve bol sabunlu suyla yıkamalıyız. Özellikle eğer göze dokunmak, kaşımak, damla damlatmak gerekiyorsa ve buna benzer şeyler yapılması gerekiyorsa öncesinde mutlaka ellerimizi bol sabunlu suyla yıkamalıyız. Tokalaşma ve öpüşmeden mümkün olduğunca kaçınmalı. Hapşırırken veya öksürürken ağız içi, kol içi ile kapatılmalı ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Asla havlular ortak kullanılmamalı, herkesin ayrı havlusu olmalıdır. Havlular deterjanla yıkanmalıdır. Mümkün olduğunca kağıt havlular ya da mendiller tek kullanımlık olarak kullanılmalıdır. Yastık kılıfı, çarşaf, gözlük, göze değen makyaj malzemeleri, göz damlaları ortak kullanılmamalıdır. Hastalık öncesi kullanılan göz damlaları, makyaj malzemeleri, kontak lens gibi materyaller atılarak kendisiyle değiştirilmelidir. Hasta olan kişilerde iyileşme 3 hafta civarında olacağından bu süre içinde özellikle 2 hafta boyunca yeni bulaşmaların engellenmesiyle hastalık kontrol altına alınabilecektir.
1: Ve görme kaybına neden bir başka hastalık da göz tansiyonu, diğer adıyla glokomdur. Göz küresinde fazla basınç oluşur. Glokom ciddi bir hastalık ve genellikle 40 yaş sonrası oluşur. Glokomun iki türü var. Birincisi akut glokomdur. Bu hızla oluşur ve hızla tedavi edilmesi gerekir.
0: Normal tansiyon gibi belki hani yükseldiğinde düşmesi gerekiyor ani çıkışlarda. Ayrıca ani bir baş ağrısıyla ya da keskin bir göz ağrısıyla da başlayabilirmiş bu hastalık.
1: Evet, göz kızarır ve görüş bulanıklaşır. Göz küresine elle bastırıldığında ele sert gelir. Böyle bir kişi kusacak derecede mide bulantısı yaşayabilir. Etkilenen göz bebeği diğerinden daha büyüktür. Eğer bu belirtileri görürseniz derhal doktora gitmelisiniz.
0: Kronik glokom ise yavaş gelişirmiş. Adeta sessiz bir düşman gibi. Yavaş yavaş hayatımızda yol kat eder ve birden görme yetimizi kaybedebiliriz. Akut glokomda olduğu gibi göz küresinde basınç oluşur ama bu oluşum çok yavaştır. Basit bir glokom testini kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu kenarları, yanlarınızı görüp görmediğinizi kontrol ederek anlayabilirsiniz. Eğer yan tarafınızı göremiyorsanız bir gözünüzü kapatın ve birinden arkanızda durmasını ve parmaklarınızı başınızın arkasına farklı yönlere doğru oynatmasını isteyin. Normal görme yetisi olan kişi parmaklar omuz hizasına geçince onları görecektir. Glokomlu kişi ise parmaklar önüne gelene kadar onları görmeyecektir. Glokom olduğunuzdan şüpheleniyorsanız derhal doktorunuza görünmelisiniz. Erken tanı görme yetinizi kurtarmak açısından son derece önemlidir. Doktor tedavi amaçlı göz damlası ve özel ilaçlar verir. İlaç tedavisi cevap vermediği takdirde ameliyat gerekebilir. Ama unutmayın ki erken teşhis her zaman hayat kurtarır.
1: Göz hastalıklarının hoş bir konu olmadığının farkındayız. Fakat Tanrı vergisi olan görme duyumuza zarar verecek şeyler konusunda uyanık olmak zorundayız. Bunları bilmemiz önemlidir. Bu yüzden sağlığınıza iyi bakın. Özellikle de o güzel gözlerinize çok dikkat edin. Şimdi de Umut Kadınları'nda güzel bir ezgi dinleyelim. Bu aradan sonra tekrar beraber olacağız.

0: Sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light, Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Bugün programımızın ilk bölümünde sizlerle gözlerimiz hakkında bilgiler verdik. Şimdi geldik ikinci bölümümüze. Kutsal yazılardaki bazı bölümlere birlikte bakalım istiyoruz. Kutsal kitap, yani Tanrı'nın sözü bizim için yazılmıştır. Kutsal kitap, yaşamda bize rehberlik etmesi, Rabbin düşüncesini ve karakterini daha iyi anlayabilmemiz için bize yol gösteren adeta gözümüzün ışığıdır. Kutsal kitaptaki en uzun mezmur olan 119. mezmurun 105. ayetinde şöyle yazılıdır. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Tanrı'nın bize verdiği bu sözler bize yaşamda rehberlik eder. Zorluk ve sıkıntılı zamanlarında ise bizleri teselli eder.
1: Yine Süleyman'ın özdeyişlerinde 20. bölüm 27. ayetinde İnsanın ruhu Rabbin ışığıdır, iç varlığın derinliklerine işler diye yazılıdır. Yani Tanrı'nın gözleri iç varlığımızı görür. O içimizdekileri ve iman yolculuğunda bizi nelerin motive ettiğini bilir. Rab bize öğretmektedir. Geçmişte Rabbin bizim için yaptıklarını görüp gelecekte yapacaklarını da bilmek de iman gözüyle görebilmeyi gerektirir. Rab'le yürüdükçe, onun iyiliklerini gördükçe ona olan güvenimiz artar ve imanda gelişiriz. Davut'la Golyat'ı hatırlayın. Davut Golyat'a bakınca ne gördü? 2 metrelik boyu ve 60 kiloluk kalkanıyla dev bir adam mı gördü? Yoksa kendisinden yana olan bir tanrıyı mı görmüştü? Evet, Tanrı'nın gücüne ve sağlayışına güvendi Davut. Öyle bir adama yaklaşabilmek için iman gözü gerekmektedir.
0: Aslında Davut fiziksel gözleriyle baksaydı dediğin gibi dev bir adam görecekti. Ama Davut'un korkmamasından anlıyoruz ki Davut iman gözleriyle gördü ve geçen haftalarda size söylemiştik sevgili dostlar, iman görmediğimiz şeye inanmaktır. Davut Tanrı'ya güvendi. Görüyor muydu Tanrı'yı? Hayır. Yürek imanla ilgili bir şey. Yürekten kaynaklanan bir şey iman. Tanrı'nın gücüyle onu yenebileceğini ve 60 kilo ağırlığında olan kalkanıyla karşısında duran adamı iman gözleriyle yenebileceğini, Tanrı'yla yenebileceğine inandı ve gerçekten yendi. Hikayenin devamını aslında kutsal kitapta okuyabilirsiniz. Ruhsal gözlerimizle net bir şekilde görme konusunu ele alırken, bir de İsa'nın kardeşi Yakup'un yazdıklarına kulak vermek istiyorum. Yakup kutsal kitapta bizler için şöyle yazar. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Kutsal kitapta yazılmış olan Tanrı sözlerini okuyup da bize bildirdiklerini yapmamak olur mu? Yakup açık bir ifadeyle şöyle devam eder. Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi, aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer. Kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. Aynada kendinize bakıp ağzınızın kenarında hala yemek artıkları olduğunu gördüğünüzde bu artıkları temizlemeden oradan uzaklaşmanız mümkün müdür? O zaman niçin aynaya bakıyorsunuz ki? Yakup düşüncelerini 25. ayette şöyle bağlar. Mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi yaptıklarıyla mutlu olacaktır.
1: Ruhsal gözlerimizde net bir şekilde görebiliyor muyuz? Tanrı'nın yaşam yolumuza yerleştirdiği ışığı görebiliyor muyuz? Tanrı'nın kutsal kitapta bize söylediklerini yapıyor muyuz? Duamız bu soruların her birine evet diyebilmenizdir.
0: Amin diyorum ben de, kendimiz için ve sevgili dinleyicilerimiz için. Bugünkü Umut Kadınları programını beğendiğinizi umuyoruz. Gözlerimiz ve onların bakımıyla ilgili yararlı bilgiler edindik.
1: Tanrı'nın ruhsal gözlerimizle daha net görmemize yardım etmesi bizim için ne büyük bir ayrıcalık.
0: O kendi sözünü zaten bunun için verdi. İman gözüyle baktığımız zaman Tanrı'nın söylediklerine inanırız
1: ve yaşamda daima doğru yolda gideriz.
0: İnanmak güvenmekle çok yakından bağlantılıdır, öyle değil mi? Şimdi de Tanrı'ya ve onun sözüne güvenmeyi amaç edinen bir ozanın şu sözlerine kulak verelim. Ya Rab, sana şükrediyorum çünkü vaatlerin sonsuzluk boyunca sürer. İmanım zayıfladığında, cesaretim azaldığında yok olmazlar onlar birden. Sen bir söz verdiğin zaman onu yaparsın. Bana en karanlık gecemde rehberlik edersin. En azından fırtınalardan sağ salim çıkarırsın. En kötü durumlarda bile sen sözüne sadık kalır, beni kurtarırsın. Ya Rab, bana yardım et. Sana güvenim daim olsun. Görmesem de, görsem de, hissetsem ve hissetmesem de, duamda ağzımdan bir şey çıkmasa bile, sana güveniyorum, güveniyorum diyebileyim.
1: Bu Ozan'ın Tanrı'ya olan güveni ne kadar takdire layık. O görse de, görmese de, hissetse de, hissetmese de Tanrı'ya ve onun sözüne güvenmeye kararlı.
0: O Tanrı'nın hoşnut kaldığı kişiye dair harika bir örnek. Ancak şunu belirtmek gerekir. Doğru yaşamanın yolu her zaman için kolay bir yol olmayabilir. Hayır, doğru şeyi yapmak bazen en kolay şey olmayabilir. Ama ona sadık kalarak onun isteğine itaat etmeyi seçmemiz Rabbi hoşnut eder.
1: Sevgili dostlar, bize yazın lütfen. Öykünüzü bizimle paylaşın. Yaşadıklarınızı bizimle paylaşın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Günümüz kültürü, kadınları özgeçmişlerine ev hanımı yazmanın yeterli olmadığına ikna etmeye çalışıyor. Buna karşın hiçbir iş annelik kadar zor değildir. Özellikle de bu anne yalnız bir anne ise. Bugün bu kadınlara yardım etmek için kilise ne yapmalıdır?
3: Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur.
2: Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Annenin Yüce Çağrısı adlı mesajı birlikte dinleyelim.
4: Söylemek istediğim, kilise olarak bir araya gelerek yaşam mücadelesi verenlerin ve özellikle de yalnız annelerin yanında durmak. Kendimizden fedakarlık ederek onların aileleri olmak. Bu ebeveynlik sürecinde onlara yardım etmektir. Çocuklu bir yetişkin olarak eve geldiğinde konuşacak bir yetişkin bulamamak kadar kişiye kendini yalnız hissettiren bir şey olduğunu sanmıyorum. Yalnız anneler, Tanrı sizi kutsasın. Selma Frabert'in yazdığı bir kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Bir depoya bırakılan paketler gibi komşuların, yabancıların evlerine bırakılan bebekler, küçük çocuklar için kaygılanıyorum. Bir bebekle anne babasının kurdukları ilk kalıcı insani bağ, onlara sevgiyi, güveni, sevinci ve öz değerlerini öğretir. Ama bu topraklarda milyonlarca küçük çocuk ve bebek kendi kendilerine hayatta kalmayı öğreniyor. Kreşlerde acımasız olmayı öğreniyorlar. Evin dışındaki dünyanın umursamaz, hatta düşmanca bir dünya olduğunu öğreniyorlar. Yetişkinlerin birbirlerinin yerine geçebileceğini, sevginin değişken olduğunu, insanlarla kurulan bağların tehlikeli olduğunu ve sevginin hayatta kalabilmek için biriktirilmesi gereken bir şey olduğunu öğreniyorlar. Ben bunları söylemek zorundayım. Siz kabul edip etmemekte özgürsünüz. Tanrı'nın lütfunun her türlü hatayı örtebileceğini bir kez daha vurgulamak isterim. Ancak araştırmalardan edinilen bilgilerin gösterdiğine göre bebekle annesi arasındaki bağın sevgi dolu ve güvenli olmaması durumunda bu çocuk evliliğe adım attığında bu bağın kalıcı olarak kurulamamasının etkilerini yaşayacak ve böyle de devam edecektir. Annelik yalnızca önemli bir şey değildir. Son derece önemlidir. Sen ve ailen birlikte bunun sizin için tam olarak ne anlama geldiğini bulmalısınız. Çünkü herkes için farklı olabilir. Ama Tanrı'nın bu benim çocuğum, onu benim yerime sen yetiştireceksin dediğini unutma. Bundan daha önemli bir şey yoktur. İkincisi, anneliğin ödülleri de vardır. Bunu bekliyordunuz değil mi? Sabırla bunu bekliyordunuz. Ödüller nerede diye sorabilirsin. Ebeveynliğin ödülleri genellikle geç gelir. Meryem, İsa çarmıha gerildiği sırada oradaydı ve İsa annesini en sevdiği öğrencisine emanet etti. Bu, Meryem'in yüreğine dokunmuş olmalı. Yuhanna'yı işaret ederek, anne, işte oğlun dedi. Sonra öğrencisine, işte annen dedi. Kutsal kitap, o andan itibaren Yuhanna'nın Meryem'i kendi evine aldığını söyler. Yuhanna, tamam, İsa'nın bana verdiği sana bakma görevini kabul ediyorum dedi. Meryem'in ömrünün geri kalanında Yuhanna'nın ona gözü gibi baktığından eminim. Yani orada bile bir ödül vardı. Şimdi belki de size ödev vermenin tam zamanı. Bu hafta annene onun senin için ne kadar önemli olduğunu söyle. İlişkinizi yeniden bina et. Ben bunu artık yapamam. Eskiden annemi her anneler gününde arardım. Ama annem artık aramızda değil. Ya da onaylanmaya ihtiyacı olan başka bir anne bul ve onu teşvik et. Anne olmanın ödülleri vardır. Ve sonra İsa Mesih'in kardeşlerinin ona nasıl inanmadıklarını ve bildiğin gibi o aklını kaçırdı, gidip onu yakalayalım dedikleri öyküyü biliyorsundur. Peki bu öykü nasıl bitti? Arkadaşlar, Çok güzel bitti. Elçilerin işleri bir de. Okuyacak zamanımız yok ama orada olduğunu bilin. Bulundukları evde kutsal ruhu ve kilisenin başlangıcını bekliyorlardı. Kutsal kitap Meryem'in ve İsa'nın kardeşlerinin de orada olduğunu söylüyor. Biliyor musunuz, bu ifade çoğu zaman kız kardeşlerini de içerir. Demek istediği, kardeşler daha geniş bir bağlamda kullanılır. Bunu sana kutsal yazılardan gösterebilirim. Yani sonuç olarak kardeşleri iman eder. Ve ne oldu biliyor musun? İsa'nın bir küçüğü olan Yakup, Yeruşalim'deki kiliseye önderlik etmeye başlar. Yeni antlaşmada bulunan Yakup adındaki kitabın yazarıdır. İşte bu kitabın adı İsa'nın üvey kardeşi Yakup'tan gelir. Biliyor musun, dün bunu okudum ve gülümsedim. O kitabı ben yazsaydım neler yazardım. İsa'nın kardeşi Yakup yazardım. Ve sonra tırnak içinde çocukken onunla aynı ranzayı paylaştık yazardım. Yakup kardeşlerin en büyüğüydü. Tabii ki en büyükleri farklı bir babaya sahip olan İsa'ydı. Ama o öyle demedi. Yalnızca Tanrı'nın Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup dedi. Neden? Çünkü önemli olan aralarındaki akrabalık ilişkisi değildi. Bugün sana da bana da Tanrı'nın kulları denebilir. Bize Tanrı'nın kızları denebilir. İsa ve kardeşi Yakup arasındaki yakın ilişkiye biz de sahip olabiliriz. Kutsal kitaptaki ilginç bir şeyi burada parantez içinde eklemek istiyorum. 1. Korintliler 15'te İsa'nın dirilişi ve kendini göstermesiyle ilgili bu harika bölümde şöyle der. Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü. Bunun hangi Yakup olduğu söylenmez. İsa'nın öğrencisi Yakup da olabilir. Petrus, Yakup ve Yuhanna. Ama ben kardeşi Yakup olduğunu düşünmeye meyilliyim. Kardeşi şöyle diyebilirdi. Ben onunla birlikte büyüdüm. Mesih'le birlikte büyüdüm. Düşünsenize. Ona iman ettim. Şimdi kilisede önderim ve hatta yeni antlaşmaya dahil olacak bir kitap bile yazacağım. Evet, çok güzel bitti. Anne babalar, acınızı paylaşıyorum. Kendi çocuklarımızın çocuklarını, torunlarımızı yetiştirirken yaşadıkları zorlukları görüyorum. Yanlış giden şeyler ve zorluklar yüzünden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Elinden gelenin en iyisini yapıyorsun ama bazen elinden gelenin en iyisi yeterli olmuyor. Yorgunsun, bitkinsin ve yarının da aynı bugün gibi olacağını biliyorsun. Çok zor ama ileri bak ve vay canına. Kusurlarıma rağmen Tanrı beni kullandı de. Sana bir sır vereyim mi? Tanrı yalnızca kusurlu anne babaları kullanır. Bunun nedeni de onun her zaman Tanrı olmasıdır. O her zaman Tanrı'dır. O böyle çalışır. Anne babalarından yeterli ilgi ve sevgi görmeyenler, büyüdüklerinde Tanrı'nın hizmetkarları olabilirler. Ve size son vaazımda söylediklerimi hatırlayın. Günahın olduğu her yerde lütuf da vardır. Tanrı'nın kurtarıcı yönünü görürüz. Önceliklerimizi belirleyip Tanrı'nın kudretine teslim olarak elimizden gelenin en iyisini yaparsak, şu anda göremesek bile anne babalar olarak ileride ödüllerimizi aldığımızda şaşırabiliriz. Peki sonuç nedir? Meryem bir kurtarıcı yetiştirdi. Biz bu kurtarıcıyı seven, bu kurtarıcıya hizmet eden, yüreklerini bu kurtarıcıya veren çocuklar yetiştirme fırsatına sahibiz. Böylece birlikte sonsuza kadar Tanrı'ya tapınıp bu kurtarıcıya övgüler sunabiliriz. Tanrı'nın sana anne babalık etmen için verdiği çocuk budur. Sonsuza kadar yaşayacak. Tanrı'yı yüceltecek bir çocuk. Bizim çağrımız budur. İsa için bir çocuk yetiştirmek ne büyük bir ayrıcalıktır. Şöyle bir öykü duydum. Teyit etmediğim için bana verdikleri adı sizinle paylaşmayacağım ama anlatacağım kısmını teyit ettim. Öykü bebeğiyle birlikte bir kar fırtınası sırasında yürüyen bir kadın hakkında. Kadını bulduklarında kadın ölmüş. Çünkü üzerindeki mantoyu çıkarıp bebeğini sarmış. Bebek hayattaymış. Bu anneliğin resmidir. Ama aynı zamanda İsa'nın bizim için yaptıklarının da resmidir. Geldi ve terk edilmiş olduğumuzu gördü. Geldi ve ihtiyaç içinde olduğumuzu gördü. Yargı altında olduğumuzu gördü ve geldi. Bizi sevgisiyle, doğruluğuyla sardı. Bizi kurtardı. Sonra ölümden dirildi ve cennete gitti. Bizim için geri gelecek çünkü o bizi günahlarımızdan kurtaran harika kurtarıcıdır. Onu Meryem yetiştirdi. Biz de ona tapınan, onu seven çocuklar yetiştirme ayrıcalığına sahibiz. Sonsuza kadar Tanrı'ya ait olmanın güvencesine sahip olabilirsin. İsa'nın çarmıhta yaptıklarına karşılık verirsen bu güvence senin olabilir. Sana bir ödev vereceğimi söylemiştim. Ödevinin ilk bölümü bir anneye teşekkür etmek ve o anneyi teşvik etmek ama bir şey daha var. Bu hafta Yeşaya 64. bölüm 4. ayeti iyice sindirmeni istiyorum. Aklında tutabileceğin kısa bir ayet şöyle der. Çünkü kendisine umut bağlayanlar için etkin olan tek Tanrı sensin. İçtenlikle dua ederek Tanrı'ya umut bağlarsan Tanrı bizim için etkin olacaktır. Ailemizi değiştirebilir, yüreklerimizi değiştirebilir, bizi dönüştürebilir çünkü Tanrı etkindir. Bu yüzden ona umut bağlayanlar için dua bu kadar önemlidir. Ve bu çocuğu Tanrı'nın yüceliği ve görkemi için yetiştirebiliriz. Dua edelim. Baba, anne babalarımızın kusurları, bizi terbiye ederken istikrarlı olamamaları, verdikleri mücadeleler ve zaman zaman bizi dışladıkları için sana şükrediyoruz. Bugün insanların beceriksizliklerine, senin iyiliğine tanıklık ediyoruz. Kusurlu insanları kullandığın için sana teşekkür ediyoruz. Her birini teşvik etmen için dua ediyoruz. Senin benzeyişinde yaratılmış olan bir çocuğun gözlerinin içine bakıp onu senin görkemin için yetiştirdiğimizi söyleyebilelim. İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin. Arkadaşlar, bu mesajın yalnızca anneleri değil, babaları da teşvik etmiş olmasını umut ediyoruz. Tanrı annelere de babalara da yardım edebilir. Biraz önce söz ettiğim ayet, Tanrı'nın kendisine umut bağlayanlar için etkin olduğunu söyler. Dualarınız için çok teşekkür ederiz. Çünkü birlikte fark yaratıyoruz.
2: On Mesajdan Oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı dizisinin Annenin Yüce Çağrısı adlı ikinci mesajını dinledin. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında Tanrı'nın baba rolüne bakışı. Sorumluluk sahibi babalar mesajını kaçırmayın. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Başka bir dünya nedir? Başka bir dünya, hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak, bir şeyleri değiştirerek dedik ya, yepyeni dünyaların kapılarını aralamanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programıdır efendim. Bir önceki programda biraz daha eğlencelik bir konu yapmıştık sanırım. Şimdi bugün biraz derin mevzulara dalacağız yine. Tamam, eğlendik, yeter o kadar. Biraz kişisel gelişime bakalım.
1: Çok kontrollüyüz gerçekten.
0: Evet, evet. Çünkü sonuçta amacımız evet eğleneceğiz ama kendimizi geliştirmek de istiyoruz. Senin şimdi o güzel girişlerinden vardır kesin. Hadi bakalım.
1: Evet, dediğin gibi bugün böyle yine derin konulara dalıyoruz. Beynimiz muhteşem şekilde işliyor. Henüz nasıl işlediği tam olarak da keşfedilmedi ama keşfedildiği kadarını bilinçli kullandığımızda ve yönlendirdiğimizde inanılmaz sonuçlar alabiliyoruz. Bugün beynimizin frekanslarını konuşacağız. Bakalım bunları bilmek ne işimize yarayacak ve bilinçli olarak da nasıl kullanacağız? Bunu konuşacağız.
0: Tamam, anlaştık. Çok güzel bir konu.
1: Evet. Peki neden seçtik bu konuyu?
0: Geçen gün açıkçası şunu fark ettim. Bu frekansları bilmek, neyi ne şekilde yaptığınız ve aslında sınırınızın nereye kadar gidebileceğini size gösterecek bir şey. Eşimi inceliyordum. Yani bir projesi var, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra aklıma geldi bu frekanslar ve enteresan şekilde de karşıma bununla alakalı bir video çıktı. Dolayısıyla paylaşmak istedim. Şimdi şöyle bir şey var. Beynin bir etkinlik frekansı var. Ve bu frekansı, yani önümüze iki yol çıkıyor. Ya daha kendimizi zorlayarak bir şey yapacağız ya da tam tersi hiç zorlanmadığımız bir boyuta, bir frekansa geçeceğiz ve daha verimli olacağız. Burada bu iki yoldan birini tercih ediyoruz. O yüzden paylaşmak istedim. Bakalım siz hangi yolu tercih etmişsiniz? Eğer olduğunuz yoldan memnun değilseniz diğer yola nasıl geçeriz? Bugün ona bakacağız.
1: Evet. Sence bu beyin dalgaları ile ilgilenmek için bilim adamı olmamıza falan gerek var mı peki?
0: Hiç yok. Çünkü aslında hepimiz bunu günlük hayatımızda kullanıyoruz. Neden? Çünkü hepimiz bir kere mecburen uyuyoruz. Her insanın beyin dalgaları aktivite durumuna göre farklılık gösteriyor zaten gün içinde. Burada yapmaya çalıştığımız şey sadece çok basit, hani belki böyle işte yarım saatte öğrenilebilir bir şeyin farkına varacağız ve ondan sonra onu nasıl kendi hani kontrolümüz altına alabiliriz, buna bakacağız. Bilim adamı olmamıza gerek yok. İnanılmaz derecede meditasyon yapan biri olmamıza gerek yok. Sadece farkında olmamıza gerek var.
1: Sen daha önce hayatında bunları bilinçli olarak kullanmayı denedin mi? Ve bir yararını gördün mü?
0: Gördüm, denedim ve inanılmaz yararını gördüm. Şimdi genel olarak baktığım zaman benim hayatımda çok tıkandığımı hissettiğim bir zamandı. Çünkü bir şeyler üst üste geliyor, bir şeyler yapmam lazım vesaire. Yapıyorum, yapıyorum, tam böyle düşündüğüm kadar yararlı olmuyor. Bana bir getirisi olmuyor ya da bir yerde tıkanıyorsunuz. O zamanlarda neden tıkanıyorum ya da nasıl daha eforsuz, daha verimli olabilirim? Bunları düşünmeye başlıyorsunuz. Yani neden olmuyor diye düşünüyorsunuz ya da nasıl olabilir, nasıl gerçekleşebilir diye düşünüyorsunuz. Benim de böyle bir zamanım vardı yıllar önce, yani hani belki 11 yıl falan oldu. O zamanlarda fark etmiştim ben bunu ve sonrasında böyle şeyler uygulamaya, bunu bilinçli olarak kullanmaya başladım. Ve inanılmaz kolaylaşıyor hayat. Hani diyoruz ya böyle stres azalırsa şöyle böyle, tamam da hani stres nasıl azaltalım? Evet, fizyolojik olarak yapabileceğimiz egzersiz yapmak, doğru beslenmek vesaire, nefes egzersizleri, bunlar var. Evet, ama işin özünde daha derin bir kısmı da var. Şimdi biz de burada normalde her şeyi önce bir genel olarak anlatıyoruz. Daha sonra gitgide derine gidiyoruz. Bu program ve bundan sonraki program da bu dep derin programlardan olacak. Ben bunu uyguladığımda hayallerimin gerçekleştiğini gördüm. Hatta her şeyin benim hayal edebildiğimden çok daha hızlı, çok daha kolay bir şekilde ve daha güzel olarak gerçekleştiğini gördüm. O yüzden yani ben yaptım, oldu, neden başkası yapmasın?
1: Evet, geçelim bir sonraki soruya. Evet, beyin dalgaların, yani bu beyin dalgaların derken neyden bahsettiğimizi netleştirelim bence.
0: Beynin temel dalgaları var. Sen birazdan özetlersin ama ben şöyle bir giriş yapayım.
1: Tamam.
0: Öncelikle biz normal halimizde beta dalgasında oluyoruz. Şimdi beta dalgasındayız ve önümüze bir iş geliyor. Bu noktada sanki yol ayrımına geliyoruz gibi oluyor. Ya gamma'ya doğru gideceğiz ya alfa'ya doğru gideceğiz. Gamma'da her şeyi çok beynimizi zorlayarak evet yapabilirim, şunu da böyle yapacağım, bunu da böyle yapacağım diye kendimizi beyin aktivitesini hızlandırarak bir şeyleri çözdüğümüz halimiz, ki bu sınırlı bir şey. Bir de alfa var. Alfa çok daha sakin olduğumuz ve bambaşka bir boyut. Frekans nedir? Şimdi ses frekansı nasıl ki hani böyle bir saniyede kaç kere titreşiyor hava, onlara bakılıyor ya. İşte bilmem kaç hertz şuna denk geliyor, şu sese denk geliyor, bilmem kaç hertz bu sese denk geliyor deniyor. Yani gayet bilimsel bir şey. Bunlar da gayet bilimsel. İnsanların başlarına EEG denen, şimdi sen söylersin, bir alet yerleştirildiğinde, evet, beyin dalgaları ölçülebiliyor. Yani onun rezonansı ölçülebiliyor, frekansı ölçülebiliyor. Dolayısıyla siz şunu söyleyebiliyorsunuz, aa bu kişi uyuyor. Yani o kişinin uyuyup uyumadığını görmeden, bu uyuyan bir beyin, bu komada bir beyin, bu işte matematik problemi çözmeye çalışan bir beyin falan şeklinde ayırt edebiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki amaç şu, bir şeyle, bir problemle ya da yaratıcılıkla alakalı bir şey lazım, bir şey öğrenmeye çalışıyoruz, önümüzde bir zorluk var, bir şey üreteceğiz vesaire vesaire. Yapmamız gereken şey önce beynimizi doğru frekansa ayarlamak. O zaman zaten o iş çözülecek. Yani 2 saat gamma frekansında kendimizi heder edip, nasıl anlatayım bilmiyorum, böyle çırpınarak yapmaya çalıştığımız ve muhtemelen de çok da iyi bir sonucu olmayan işleri alfa frekansını seçersek belki bir dakikada "Aa, aklıma geldi" deyip çözüverebiliriz. Ve madem böyle bir şey var, neden kullanmayalım?
1: Beta dalgaları. Frekans aralığı 12-30 Hz arasında oluyormuş. Aktivite durumu, uyanıklığı ve zihinsel aktivite sırasında yüksek oluyormuş. İşlevleri ise dikkat, odaklanma ve konsantrasyonu sağlıyor. Bilişsel işlemleri gerçekleştirmek, zihinsel uyarılmayı desteklemek, zihinsel aktivite ve düşünce süreçlerini kontrol etmekmiş.
0: Yani bu ne demek? Siz birisini dinliyorsanız, gerçekten dikkatle dinliyorsanız beta dalgasında olacaksınız. Ya da normalde günlük hayatımızda sürekli olarak bir veri geliyor. Yani mesela merdiven görüyorsunuz ve beyniniz bacağımı kaldırmalıyım olarak bir şey algılıyor. Sadece gerçekten de çok ciddi şeyler yapmanız gereken durumları algılama olarak düşünmeyin. Bilişsel dediğiniz şeyler sürekli olarak beyninizde devam eden öğrenme, algılama, bir şeyleri bir şeylerle bağlama gibi faaliyetler. Yani mesela görmüyorsunuz normalde ama uzaktan bir ses duydunuz ve o sesin işte bu ambulans, ambulans geçiyor ya da aa işte kedi, aa şu diyebiliyorsunuz. Kediyi aslında görmüyorsunuz ama sesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Neden? Çünkü beyninizde kedi sesi daha önceden kayıtlı, onu tanımlamışsınız. Şimdi yeni duyduğunuz bilgiyle o bilgiyi denkleştiriyorsunuz. Dolayısıyla anlamış oluyorsunuz. Ya da size söylenenler, bir dil biliyorsunuz öncelikle ya da onun art alan bilgisini biliyorsunuz. Hani diyelim ki matematikte bir şeyden bahsediliyor size. Hiç, sıfır, hiçbir şey bilmeseniz bir şey ifade etmeyecektir çok fazla. Ama eğer biraz aşina olduğunuz bir konuysa anlayacaksınız. Neden? Çünkü daha önce bildiklerinize bağlanacak, değil mi? Beta sizin normal günlük işte dinlerken, yürürken, gelirken, giderken içinde olduğunuz uyanık durumunuz. Yani kısacası beta'da hiçbir problem yok. Hepimiz uyanık olduğumuz halimizde beta'dayız. Peki günlük hayatımızda beta yerine başka bir şey de olmak mümkün mü? Mümkün. İşte bugün onu konuşacağız. Evet.
1: Bir sonraki de alfa dalgaları. Frekans aralığı 8 ve 12 Hz'miş. Ve aktivite durumunda gözler kapalı, dinlenme ve gevşeme sırasında artıyormuş. İşlevleri ise zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlıyor. Yaratıcılığı ve hayal gücünü teşvik ediyor. Zihinsel stresi azaltıyor. Bilinçaltındaki bilgiye erişimi de kolaylaştırıyormuş.
0: Evet, bu ne demek biliyor musunuz? Hani hep diyoruz ya meditasyon yapın. Meditasyon illa herkese ben meditasyon dediğimde om diye bir şey anlıyor. Öyle bir şey değildir. Meditasyon sadece bazen nefesinize odaklanarak, bazen sadece bir obje olur, bir şey olur, yani bir düşünce olur, bir imgelem olur. Bir şeye odaklanarak o beyin frekansınızı alfaya doğru hatta tetaya doğru çekmeye çalıştığınız bir zamandır. Şimdi alfa size şöyle bir şey sağlıyor aslında. Diyelim ki bir şey düşünüyorsunuz, bir şey arıyorsunuz. Şöyle yapalım. Mesela evde kablo kayıp. Böyle diyelim. Beta'daysanız eğer evin altını üstüne getirirsiniz ya da işte o çekmeceye bakarsınız, bu çekmeceye bakarsınız ya da oturursunuz. Aklınıza bakacak bir yer daha gelir. Aa işte koltuğun altına mı kaçtı der gider oraya bakarsınız. Beta böyle bir şeydir. Alfa'da ise hiçbir şey yapmazsınız. Sadece beyninize sakinlikle bunu bulmak istediğinizi söylersiniz ve aklınıza nerede olduğu gelir. Dolayısıyla fiziksel olarak onun altına bakayım, burayı karıştırayım, orayı açayım yapmamış olursunuz. Zaten alfanın özelliği budur. O yüzden de bütün başarılı insanlar genel olarak mesleklerinde bakıldığı zaman özellikle sporcular, oyuncular, hatta pek çok bizim yani Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yurt dışındaki bilim adamları, yurt dışındaki iş insanları hepsi bu yöntemi kullanıyorlar. Neden? Çünkü çok fazla veri akışı var ve ne bileyim bir şeyin nerede olduğunu diyelim ki hani kablonuzu bulmak evde hadi yine biraz kolaydır. Ama bazen mesela diyelim ki koca bir İstanbul'da ben bir tane kutu sakladım ve bunu bulmaya çalışıyorsunuz. Bazı kişiler için sorunlar çok daha içinden çıkılamaz. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey aslında zihnimizi o şeyi yapmaya odaklamak. Ve normalde hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi sen orada aktivite tekrar okur musun? Mesela neler dedin? Yaratıcılık.
1: İşlevleri değil mi? Zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlıyor.
0: Evet, yaratıcılığı. Birincisi stresten uzaklaşıyoruz. Evet. Şimdi biz bu frekansa geçtiğimizde, nasıl geçileceklerini de bu arada söyleyeceğiz daha sonra. Biz bu frekansa geçtiğimizde stres atmak için çay içmem lazım, şunu yapmam lazım da olmuyoruz. Zaten zihnimiz her ne kadar hani stresten ölüyor bile olsak bir anda daha kolay nefes alabilirsiniz. O yüreğinizdeki sıkışma vesaire hani omuzlarınızdaki gerilme kendiliğinden yok olur. Zaten ortadan kalkıyor. Çünkü sürekli bilişsel yani zihinsel onu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım beyninizle kendiniz düşünerek yaptığınız bir alandan dışarı rahatlığa çıkmış oluyorsunuz. Hani bir fabrikanın gürültüsünden böyle çayıra çimene çıplak ayak çıkmak gibi ya da kendinizi denize atmak gibi bir şey. Ve çok keyifli, sonsuz bir şey. Sonra yaratıcılık dedin. Yaratıcılıkla daha önceki bölümlerde bizi takip edenler varsa eğer problem çözme merkezinin aynı olduğunu söylüyoruz beyinde. Ortalama aynı yerler etkinleşiyor. Bu ne demek? Yaratıcı insanlar, yaratıcı bir çocuğunuz varsa, iyi resim yapan olabilir, sanatla alakalı olabilir ya da bir şeyler icat edebilen birisi. Aynı zamanda da diyelim ki, mesela bu çanta doldu ya ben buna sığdıramıyorum deyince onu nasıl çözebileceğini bulur. Vakumu icat eder. Vakum icat etmez. Şunu şöyle katlasak daha buraya bu oturabilir vesaire der. Yani sorun çözmek dediğimiz şey günlük olarak işte ne bileyim karşınızdan birisi geliyor ve sizin biraz yana kayıp yürümeniz de sorun çözmektir. Hepsi beynin aynı merkezi. Dolayısıyla alfa sizin otomatik olarak bunu yapmanızı sağlıyor. Dediğim gibi aklınıza geliyor. Ya işte şu iş yerinde de şu proje var, şunu şöyle nasıl yapacağım? Şöyle yapalım ya oluyor. Ama öbüründe beta'da siz onu çiziyorsunuz, bunu çiziyorsunuz, oraya saldırıyorsunuz, bunu arıyorsunuz. Yani böyle sürekli bir fiziksel aktif haldesiniz. ya da zihinsel olarak aktif haldesiniz, alfada hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece gözler belki diyelim kapalı, gözleriniz kapalı olmak zorunda bile olmayabiliyor bazen. Eğer alıştıysanız o alana geçebilmeye. Siz sadece o şeyi istiyorsunuz, o şeye odaklanıyorsunuz ve o şey size geliyor. Sonra işte içimden böyle geldi ya diyorsunuz ya da aklıma böyle geldi diyorsunuz. Adını böyle koyuyorsunuz. Hadi kısa bir araya gidelim, ondan sonra diğer şeye geçelim.
1: Bu arada lütfen sizler de bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. There's a blessed assurance.

0: Tekrar tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, ışık dinleyicilerimiz, başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün beyin dalgalarından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ve dedik ki sürekli beta'da olmamalıyız normalde.
1: Hı hı.
0: Peki nerede olmalıyız? Bir de nasıl olacağız bu yerde? Onları konuşmaya çalışıyoruz. Alfa'dan bahsediyorduk ve ne dedik alfa ile alakalı? İşlevsel olarak bu alandayken belki böyle gözleriniz kapalı, sakinleşmişsiniz, stresinizi atmışsınız. Ondan sonra yaratıcılığınız çok iyi çalışıyor dedik ya, aklınıza geliyor. Aklınıza fikirler geliyor. Ya da bir şey kayıp onun nerede olabileceği aklınıza geliyor vesaire. Başka ne gibi işlevleri vardı?
1: Hayal gücümüzü teşvik ediyor.
0: Ve
1: dediğin gibi zihinsel stresimizi azaltıyor. Ve bilinçaltındaki bilgiye erişimi de kolaylaştırıyor.
0: Özellikle sınavlarda böyle bir noktaya geçerseniz, hani bazen ezberlersiniz ama bir türlü aklınıza gelmez ya. İşte o bilgiye, çünkü aslında o sizde var, siz onu öğrendiniz ama beyniniz onun yeterince önemli olmadığını düşünüp biraz gömmüş olabilir. Ya da stresten dolayı oraya ulaşamıyor olabilirsiniz. Eğer bu alfa frekansına geçmeyi, yani frekans da demeyeyim ama ne diyeyim bilemiyorum, beyin dalgalarına geçmeyi başarırsanız, o şey aklınıza gelir. Yani tam olarak alfa için belki kullanabileceğimiz şey aklına gelmek. Dolayısıyla eğer sınavlarda ya da yabancı dil konuşurken, ya ben çalışıyorum, işte öğreniyorum, olmuyor, niye konuşamıyorum, işte konuşacağım zaman böyle trak geliyor denir tiyatro terimi olarak, niye öyle kala kalıyorum, unutuyorum şöyle böyle dediğiniz noktada alfaya geçmeyi başarırsanız, zaten akıcı olarak sakinlikle konuşacaksınız. Aklıma gelmiyor dediğiniz kelime aklınıza gelecek. Ve fikirler çok daha yüksek kalitede olacak. Aklınıza gelen fikirler. Kendi yapıp etmenizden çok daha yüksek kalitede fikirler gelecek. Siz bile kendinize şaşıracaksınız. Düşünün ki evden dışarı çıkacaksınız. Evet, çok yoğun. Bugün mesela benim için de çok yoğundu. Ama o size bir yük olmayacak ve kendiniz bile inanamayacaksınız. Bu kadar işi bu kadar sürede nasıl hallettim ve hala nasıl enerjim var ve mutluyum. Kendimi de stresli hissetmiyorum. Tam olarak alfanın hissiyatı budur. Hadi geçelim bir sonraki.
1: Evet, geldik teta dalgalarına. Frekans aralığı 4 ve 8 Hz arasında. Aktivite durumu ise uyku, derin meditasyon ve rüya aşamasında artıyor. İşlevleri de yaratıcılığı teşvik ediyor. Derin dinlenme ve gevşeme sağlıyor. İçsel farkındalığı arttırıyor. Bellek ve öğrenme süreçlerini de destekliyor. Duygusal iyileşmeyi de kolaylaştırıyor.
0: Şimdi biz uykuyla alakalı konuştuğumuz bölümde dedik ki bir REM uykusu var. Hani bu böyle hafif uykunuz ve o uykudayken bir rüya görüyorsunuz, iki öğrenme sağlanıyor vesaire. Aynı teta dalgaları ortalama olarak REM uykusuna denk geliyor gibi bir şey. Ama normalde teta dalgasına günlük hayatta ulaşabilenler de var. Farkındaysanız frekansları söylüyor, gitgide bu frekanslar düşüyor. Bunun nabzınızı düşürmek gibi, hayatı yavaşlatmak gibi algılayabilirsiniz. Tabii bu bir benzetme, nabzınız falan düşmeyebilir. Bazılarının evet nabzı da düşüyor. Çünkü belki stresten anksiyeteniz var, güm güm kalbiniz çarpıyor vesaire. Siz bu frekansa, bu rahatlama durumuna geçtiğinizde zaten otomatik olarak tabii ki de nabzınız da düşecektir. Ama teta normalde bizim hafiften uyuduğumuz zaman. Hani bazen de böyle yarı uyanık, yarı uyur olursunuz vesaire ya. Kendinizi dinlendirdiğiniz bir zaman. Diyelim çok ağladınız vesaire, böyle yorgun düşersiniz, uyursunuz, kalkarsınız ve biraz daha iyi hissedersiniz. Neden? Çünkü uykuda duygusal iyileşme de sağlanıyor. Nasıl sağlanıyor? İşte bu dalga sayesinde sağlanıyor. Peki ben sürekli fikre ihtiyacım var, uyuyayım. Şunu yapmam lazım, uyuyayım. Moralim bozuk. Uyuyayım, hani günün o zaman 20 saatini uyuyarak mı geçirmem lazım? Hayır. Teta dalgasına da normalde gün içerisinde uyumak haricinde ulaşılabiliyor. Şimdi çok böyle eski Türk kültüründe istiareye yatmak mı ne diyorlar ya, hani uykuda sanki soruyorlardı bir şeyin cevabını almaya çalışıyorlar. Onun da aslında mantığı buradan geliyor. Çünkü Beynimiz bildiğiniz şeyleri gömüyor. Arada kullanılmayan bazı nöron bağlantıları da günlük hayatta aktif olarak gün yüzünde olmuyor. Bu ne demek? Siz mesela birinin, diyelim ki ismini soyadını biliyorsunuz, telefon numarasını duydunuz bir yerde. Onu beyniniz silemez, koydu bir yere. Sonra hatırlamaya çalışıyorsunuz, hatırlayamıyorsunuz. Teta'nın alfadan farkı şudur. Kendinizin bile bildiğinizi bilmediğiniz şeyleri hatırlayabilirsiniz. Ya aklıma birden şöyle şöyle biri geldi, bu kızın ya da bu çocuğun telefon numarası şuydu dersiniz. Ya da durduk yere kitap yazma fikri gelir aklınıza ve bütün

0: bileceğimiz bir frekans. Yani ne demek programlamak? Kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Ben yabancı dil konuşuyorum. Ve kendiniz o zaman konuştuğunuza ikna olursunuz. Aslında yabancı dili öğrenip öğrenip konuşamamanızın sebebi kendinize ket vuruyor olmanız. Yani kendiniz kendinizi engelliyorsunuz, blokaj koyuyorsunuz. Su gibi ne biliyorsanız akar. TETA'da kendinizi programladığınızda. Ya da ben iyileşeceğim. Şimdi iyileşmek, yaraların kapanması, her şekilde ruhsal olarak vesaire vesaire iyileşmek insan özünde olan bir şey mi? Sonuçta yaralanıyorsunuz, yara kapanıyor değil mi? Evet, insan özünde olan bir şey. Eğer iyileşemiyorsanız asıl bir tuhaflık var. Çünkü gayet hani böyle filmler oluyor ya, mutantlar vesaire iyileşiyorlar birden. İnsan gayet kendiliğinden iyileşmeye programlı normalde. Doku yenilenmesi diye bir şey var. Ya da işte doku büyümesi vesaire vesaire. Dolayısıyla siz kendinizi bu frekanstayken iyileşmeye de programlayabilirsiniz. Ve yaralarınız çok daha hızlı iyileşir ya da kendiniz normalde olduğunuzdan çok güçlü hissedersiniz kendinizi. Başınıza hoş olmayan şeyler gelmiştir. Normalde ruhsal anlamda çöküntü yaşamanız gereken bir zamandır ama ya ben bunu nasıl kaldırdım böyle dersiniz kendi kendinize. İşte TETA bunları sağlar. TETA'yı bilinçli olarak kullanmak hayatınızı değiştirir.
1: Ve geldik Delta'ya.
0: Geldik Delta'ya. Evet. Delta'da aslında diyeceksiniz ki ya uyuyoruz, uykumuzu da rahat bırak Nisan artık diyebilirsiniz tabii ki. Ama bu da kendimizi programlamak için kullanılabiliyor. Buyurun efendim.
1: Evet, Delta dalgaları 0,5 ile 4 Hz arasında.
0: Düşünsenize ne kadar düştü.
1: Evet. Aktivite durumu da derin uyku ve bazı meditasyon aşamalarında yüksek şekilde görülüyor. İşlevleri ise dinlenme, yeniden şarj olma ve vücudun iyileşme süreçlerini destekliyor. Hı-hı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çok ilginç. Hı-hı. Fiziksel rahatlama ve stres azaltmayı sağlıyor. Hı-hı. Yüksek stres veya anksiyete durumlarında da dengeyi sağlıyor.
0: Evet. Bunu vücudunuz otomatik olarak zaten yapıyor. Hı-hı. Şaşırdık mı? Hayır. Çok ciddi problemler yaşadığınız zamanlarda vesaire çok uykunuz gelir. Aa, depresyondayım, ondan uyuyorum diyebilirsiniz. Onda eğer vücudunuz kendini korumaya alıyorsa sizi uyutur. Hani demiştik ya, olumlu depresyon var, olumsuz depresyon var. Olumlu depresyonda eğer iyileşiyorsanız uyursunuz. İkincisi, hastaları bile düşünün, çok ciddi durumlarda artık, yani nasıl diyeyim, yoğun bakım durumlarında hastayı bazen uyuturlar. Yani uyuturlar, bir süre sonra uyandırırlar, değerleri düzeliyor mu diye bakarlar. Neden? Çünkü günlük hayatta bu beyin dalgaları da daha yüksekken ve işlevlerimizi normal yerine getiriyorken, yani o organlar çalışıyor, şunu düşünürüz, bunu düşünürüz vesaire, çok enerji harcıyoruz. Ama doktorlar ister ki bu hasta kişi, yani çok zor durumdaki kişi uyusun. Bütün enerjisini bu zor durumdan kendini çıkarmak için, yani iyileşmek için kullansın. Delta derin uykudur. Burada rüya yoktur. Ama zihninizde bir şeylerin yerli yerine yerleştiği en derin halinizdir. Ve evet, Delta ile meditasyon yapılır. Hani Avatar'ı eğer izlediyseniz, Avatar'ın avatar olurken, hani çünkü dışarıdan bir şey söylendiğinde neredeyse duymuyor vesaire ya, hı hı, geldiği hal Delta'dır normalde. Dolayısıyla evet, bazı meditasyon durumlarında da bu işe yarar. Şimdi gelelim işin asıl kısmına. Bunları nasıl kullanacağız? Bir sonraki bölümde bir teknikten bahsedeceğiz ve orada yine özetleyeceğiz ama şimdi şöyle anlatayım size. Neyle alakalı probleminiz varsa kendinizi o şeyi yapmaya programlayacaksınız. Bu ne gibi biliyor musunuz? Hani enigma meselesi var ya, biliyorsunuz hani 2. Dünya Savaşı'nda bir şifre var ve bu şifre eğer çözülürse savaşın bitmesi sağlanabilecek vesaire. Alman ordusunun şifresi. Bu da bilgisayarın zaten ilk nasıl ortaya çıktığının hikayesi. Bütün bilim adamları böyle kripto, yani şifre çözücüler vesaire bir araya geliyorlar ve can hıraş çözmeye çalışıyorlar. Aralarından tek bir tanesi, biliyorsunuzdur kim olduğunu da, Bunu çözmeye çalışmak yerine

0: çözecek makineyi yapıyor. Ve en sonunda evet, bu makine o şifreyi çözüyor. Ve evet, savaş bitiyor. Şimdi, bunları kullanmak aynı şey. Siz betada, haldır huldur bir şeyleri kendiniz çözmeye çalışacağınıza ve onlar da her gün süre yetmiyor, her gün yenileniyor çünkü o şifreler ve her gün baştan aynı çabayı sarf ediyorlar. Hani diyorsunuz ya, neden kısır döngülerimiz var? Bundan çünkü. Diyelim ki bir şifre var hayatınızda ve siz sürekli olarak onu çözmeye çalışıyorsunuz ama olmuyor, gün bitiyor ve zaman yetmiyor. Makinayı bulmaktır. Alfa'daysanız eğer, teta'daysanız makinayı bulmuş olursunuz. Delta'daysanız. Ona derseniz ki sadece bunu yap. Bana şununla alakalı fikir bul. Bana diyelim ki pazarlamacı olacaksınız. Kimleri arayayım telefondaysa? Ya da hangi ürünü satayım? Hangi ürünü satayımı size teta söyler. Çünkü normalde bilmediğiniz bir şeydir. Ama bana bu konuda kim yardım edebilir deseniz, bunu size alfa da söyleyebilir. Neden? Çünkü aslında yardım edebilecek kişiyi bir yerlerde biliyorsunuz. Hani bilincinizin biraz altında. O sizin aklınıza gelir. Ama hiç bilmediğiniz mesela hangi ürün olabileceği fikri bayağı ilahi ilham gibi gelmeli. O da teta dalgasında gelebilir ancak. Delta'da yapılan şey ne? Kendinizi kodluyorsunuz ve bazı şeyleri otomatik yapıyorsunuz. Delta'da ve teta'da kodlanmış kişiler genelde o ne şanslı gibi algılanıyor. Yani mesela öyle bir şey ki, bunu bir sonraki bölümde de anlatacağız, daha detaylı olarak yer vereceğiz ama diyelim önünüzde 100 kişi var ve bu 100 kişiden sadece 5'i olumlu cevap verecek. Zaman kaybetmeden o 5 kişiyi bulabilmenizi sağlar. Teta'da ve Delta'da kodlanmış olmanız. Ben doğru olanı bulabilirim hissiyatı. Bir de bir frekansımız daha var. Bu çok tercih etmediğimiz bir frekans. Ama Gamze'den rica edelim.
1: Gama dalgalıcı.
0: Evet, bunu da bizle paylaşsın.
1: Evet, frekans aralığı 30 ile 100 Hz arasında. Aktivite durumu yoğun bilişsel işlemler sırasında ortaya çıkıyor. Ve işlevleri de hafıza, dikkat, algılama ve düşünme gibi bilişsel işlevleri destekliyor. Bilgi entegrasyonunu ve iletişimi de kolaylaştırıyor.
0: Şimdi, hani demiştim ya, programın başında önümüze aslında bir yol ayrımı çıkıyor ve biz şunu seçiyoruz. Normalde betadayız, ortadayız. Bir yol alfa, yani aslında bu vites değiştirmek gibi bir şey. Araba kullananlar için söylüyorum. Basıp hani diyelim gaza, vitesi değiştirdiğimiz zaman ne olacak? Artık o makina o kadar, yani motorumuz o kadar zorlanmamaya başlayacak. Ama biz daha da hızlanabileceğiz. Daha fazla yol gidebileceğiz. Ya da vitesi değiştirmezsiniz, gama yoluna saparsınız ve gaza basarsınız. Daha fazla basarsınız. Ne olur? Motor zorlanır, ne olur? Ne kadar hızlanabilirsiniz ki yani? Biliyorsunuz ne olacağını. Aynı şeydir. İşte eğer siz önünüze bir problem çıktığında, bir şey bulmaya çalışırken, sürekli olarak kendi beyninizi zorlayarak bunu yapıyorsanız, kendinizi stres altında hissediyorsanız, böyle başınız ağrıyor, diyelim ne bileyim damarlarınız çıkmış yüzünüzde, şakaklar böyle şişmiş vesaire ve gerçekten kendinizi stres altında hissediyorsanız, terliyorsanız, böyle kalbiniz çarpıyorsa vesaire, bu demektir ki siz karşınıza gelen sorunları gamaya geçerek çözmeye çalışıyorsunuz. Bizim önerdiğimiz şey ne? Tam tersi, yavaşlamak ve bunların zaten size gelmesine izin vermek. Hani bu kaybolmuş kablo meselesini örneğini verdim ya. Dedim ki betadasınız, kablo kaybolduğunda betadaysanız aklınıza bir yer gelir. Hani ya da şöyle işte diyelim şuraya bakayım, nereye bakayım. Çünkü kafanızda bir liste vardır, o da aklınıza gelmek bile değil. Bir kablo nerelere gidebilir yani mantıken? İşte çekmecededir, şuradadır, buradadır, tek tek tek tek hepsine bakarsınız. Şimdi bu noktadayken ikiye bölündüğü zaman yol. Gamaya giderseniz bir süre sonra hiç şunu fark ettiniz mi? Bazen takık vaziyette bir şeyi aradığımız zaman olmadık yerleri altına üstüne getiriyoruz.
1: Evet.
0: Çekmeceleri boşaltıyoruz. Halbuki o şeyin orada olma olasılığı yok. Biz de biliyoruz bir yerde. Ama hayır, o kadar gamadayız ki artık bilincimiz kapanmış. Sadece yeter ki bir şey yapıyor olalım. Artık bu noktadayız yani. Tamamen sağduyudan yoksun bir şekilde ortalığı dağıtarak dağıtarak her şey diyelim. Bütün kitapları indirelim, kitapların arasına bakalım, bulacağız. Aşırı derecede kendimizi zorlarız. Bütün gün evin altını üstüne getirir, yorulur artık sırtımız, başımız, boynumuz, her yerimiz ağrır. Neticede yine bulamayabiliriz. Diğer yola gidersek alfaya. Bu neredeydi, ben bunu bilmek istiyorum. Alfa frekansındayız. Ondan sonra diyelim ki ben kendime işte ne bileyim kahve hazırlıyorum, çay hazırlıyorum ya da başka bir işim var, onunla ilgileniyorum. O birden benim günlük hayat içerisinde aklıma gelir. Birden gelir. Geçenlerde ben evlilik yüzüğümü kaybettim. Yani bayağı da kaybettim. Ondan sonra tek yaptığım şey şuydu. Yüzüğümü bulmak istiyorum dedim. Gittim yani. Ondan sonra geldim, bir çekmeceyi açtım ve oradaydı. Ha şöyle, yemin edebilirim onun daha önce orada olmadığına. Ama işte çünkü panikle aradığımız için, gama frekansında aradığımız için bazen bulsak bile fark etmiyoruz. İşte böyle bir araya girelim, evet. Sonra son bölüme geçelim.
1: Evet, bu arada siz de bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız.
1: Başka bir dünyadasınız.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz beyin dalgalarıydı. İnanılmaz zor bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bakınız, bu tür beyin dalgalarıdır vesairelerdir. Bu tür şeylerle alakalı doğru ve yanlış çok fazla bilgi var. Lütfen her şeye, yani her şeye inanmayın. Öncelikle.
1: Hı hı.
0: Ve güzel araştırmalar yapalım. Bunlar hakkında eğer daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen her gördüğünüze inanmayın. Bu genel olarak bütün akademik araştırmalar için zaten böyledir. Her gördüğümüze inanmamamız gerekiyor, sınamamız gerekiyor biliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Çünkü bunu artık bir ticaret haline getirmiş insanlar var. Halbuki zaten bu, yani sizin doğal hakkınız, anlatabiliyor muyum?
1: Hı hı.
0: Siz kendinizi... Şunu demiyorum, kendinizi hipnoz edin vesaire, böyle ameliyat masalarına yatırın, kalın masada gibi şeyler yapmayın. Tehlikeli olmayan kısımları zaten kendiniz halledebilirsiniz. Şimdi istersen şöyle bir özetle en Hı-hı. sonunda da sadede gelelim ve bugünkü programı bitirelim. Hı-hı. Bir sonraki bölümde de bununla alakalı somut tekniklerden bahsedeceğiz.
1: Evet, dedik ilk başta beta dalgaları, frekans aralığı 12-30 Hz arasında demiştik.
0: Hı-hı.
1: Ve aktivite durumunda uyanıklık, zihinsel aktivite sırasında daha yüksek görülüyor. İşlevleri de dikkat, odaklanma ve konsantrasyonu sağlamak. Bilişsel işlemleri gerçekleştiriyor. Zihinsel uyarılmayı destekliyor. Zihinsel aktivite ve düşünce süreçlerini de kontrol ediyor. Bu günlük hayatımızda ki sürecimiz, değil mi?
0: Hı-hı.
1: Demiştik. İkinci de alfa dalgaları. Frekans aralığı 8-12 Hz arasında. Aktivite durumunda gözler kapalı, dinlenme ve gevşeme sırasında artıyor. Hı-hı. İşlevleri de zihinsel ve fiziksel rahatlama sağlamak. Yaratıcılığı ve hayal gücünü teşvik etmek. Zihinsel stresi azaltmak, bilinçaltı bilgiye erişimi de kolaylaştırıyor.
0: Hı-hı.
1: Ve geldik üçüncüye, teta dalgaları. Bunun aralığı 4 ve 8 Hz arasında. Aktivite durumu uyku, derin meditasyon ve rüya aşamasında artıyor. İşlevleri ise yaratıcılığı teşvik ediyor. Derin dinlenme ve gevşeme sağlıyor. İçsel farkındalığı artırıyor. Bellek ve öğrenme süreçlerini destekliyor. Duygusal iyileşmeyi de kolaylaştırıyor. Ve geldik delta dalgalarına. Frekans aralığı 0,5 ve 4 Hz arasında. Derin uyku ve bazı meditasyon aşamalarında yüksek oranda görülüyor. İşlevleri dinlenme, yeniden şarj olma ve vücudun iyileşme süreçlerini desteklemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, fiziksel rahatlama ve stres azaltmayı sağlıyor. Yüksek stres veya anksiyete durumlarında da dengeyi sağlıyor.
0: Hı hı.
1: Son olarak da dedik ki gamma dalgaları.
0: Sevmediğimiz dalga.
1: 30 ile 100 Hz arasında.
0: Düşünün ne kadar çok, yani biri evet. 0,5'ten bahsediyoruz delta'da, burada 100'den bahsediyoruz.
1: Evet. Yoğun bilişsel işlemler sırasında ortaya çıkıyor. İşlevleri ise hafıza, dikkat, algılama ve düşünme gibi bilişsel işlemleri destekliyor. Bilgi entegrasyonunu ve iletişimini kolaylaştırıyor.
0: Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? Bunları maalesef biliyorum sevmiyorsunuz ama meditasyonlarla yapıyoruz. Yalnız meditasyon illaki sizin, hani herkesin aklına geldiği gibi böyle bağdaş kurduğunuz, ellerinizi yanlara bir yerlere koyduğunuz ya da işte şöyle yaptınız, böyle yaptınız bir şey değildir. Alfa'da uyanmak için bir yöntem. Uyandığınız zaman, yani yataktasınız, daha yeni uyanmışsınız, rüyanızdan yeni çıkmışsınız, tam o an var ya, kısa bir süre, hani yarı tekrar uykuya geçebilirsiniz, zaten alfada oluyorsunuz. Ve tek yapmanız gereken şey şu, normalde bir süre geriye sayın kendinizi. Yani bunu daha uzun uzadıya daha sonra anlatacağız ama diyelim ki 100'den ya da 50'den geriye sayın. Ve o gün ne yapmak istiyorsunuz? Olumlu olarak, olumlu olaraktan kastım. Ben çünkü böyle bir şey dediğim zaman bana karşılık şu deniyor. Şu kişiyle kavga edeceğim ve ben kazanacağım. Hayır, olumlu bir şey olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İşte şu sınavda evet çalıştım, her şey aklımda ve güven içindeyim ve şöyleyim. Yani aklınızda artık ne gibi bir imge varsa, bunları bu arada dışarıdan söylemiyorsunuz, sadece düşünüyorsunuz, sayıyorsunuz. Sadece o sayılara odaklanın, sadece her şeyin güzel olduğu duruma odaklanın ve öyle kalkın. En son 5, 4, 3, 2, 1 dediğinizde gözlerinizi açın. Daha gözlerinizi açmadan o alfanızı uzatarak, bütün güne yayarak uyanmış olursunuz. Bunlardan biri bu. Theta için bizim en yakın arkadaşlarımızdan biri Gamze ile bir Theta Healer. Yani bu Theta dalgasını çok kullanıyorlar onlar. Bu Theta da daha böyle mucize oluyor olarak hissettiğimiz, ya ne kadar şanslı, tesadüf dediğimiz şeyler gerçekleşiyor. Diğeri biraz daha hani bizim akıl edebileceğimiz, aklımıza gelen şeyler. Bu sanki yani ilahi bir elle yapılmış haline geliyor Theta. Theta'nın meditasyonları daha derindir. Göz çalışmaları var, işte şeyler var, nefes çalışmaları var, nefes egzersizleri yapmanız gerekiyor. Delta meditasyonlarını kesinlikle tek başınıza yapmayın. Yani önermiyorum, çok iyi olduğu söyleniyor. Ama artık herkes oyuncak haline getirdi, kendinize zarar verebilirsiniz. Çünkü kendinizi yanlış kodlama olasılığınız var. Tabii ki uyandığınızda kendinizi bir tavuk zannetmezsiniz. Ama yanlış bir şey yaparsanız, onun blokajını sonradan çözmek fark etmeyeceğiniz için daha zor olacaktır. Bir sonraki bölümde bunları nasıl yapacağız? Bazı tekniklerden bahsedeceğiz. Bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Lütfen her ne yaparsanız doğru bir şekilde araştırarak ve uzmanlarla birlikte yapınız. Ayrıca da bilgi kirliliğine aldanmayınız. Hı-hı. Sorularınız, yorumlarınız varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Her bölümün sonunda dediğimiz gibi sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Umarım hayatınıza biraz dokunabilmişizdir. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 10. Bölüm 70'lerin Görevlendirilmesi.
1: Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Haydi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak, yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler.
0: İyi Samiriyeli.
1: Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya peki komşum kim dedi. İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalem'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler, yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levili de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu üç kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa, git sen de öyle yap dedi.
0: İsa Marta ve Meryem'in evinde.
1: İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek "Ya Rab," dedi. "Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardı. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak."
0: 11. bölüm. Nasıl dua etmeli?
1: İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri "Ya Rab," dedi. "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara dua ederken şöyle söyleyin dedi. "Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme." Sonra şöyle dedi. "Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, arkadaş, bana 3 ekmek ödünç ver, bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok," derse, öbürü içeriden, "Beni rahatsız etme, kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor, kalkıp sana bir şey veremem," der mi hiç? Size şunu söyleyeyim, arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile, adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim, dileyin size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?
0: İsa ve Baal-Zebul.
1: İsa adamın birinden dilsiz bir cin kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları cinlerin önderi Baal-Zebul'ün gücüyle kovuyor dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demek. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde oluyor. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demek. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona "Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere," diye seslendi. İsa "Daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara dedi.
0: Yunus'un belirtisi.
1: Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır dedi. Doğaüstü bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Güney kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır.
0: Bedenin ışığı.
1: Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedeninde karanlık olur. Öyleyse dikkat et. Sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur.
0: Vay halinize ferisiler!
1: İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi. Siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz. Ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin. O zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya, "Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun," dedi. İsa, "Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları," dedi. "İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız. Vay halinize! Peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler. Siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demişti. Ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da Sunak'la tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.
0: 12. Bölüm Uyarılar ve Teşvikler.
1: O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktı. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. 5 serçe 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi Havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.
0: Zengin budala.
1: Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın," dedi. İsa ona şöyle dedi: "Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?" Sonra onlara "Dikkatli olun," dedi. "Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildi." İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: "Zengin bir adamın toprakları bol ürün

0: Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle.
1: Kaygılanmayın.
0: İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin. O zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeye uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.
1: Uyanık ve hazırlıklı olun.
0: Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci ister üçüncü nöbetinde gelsin. Uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, ya Rab dedi, bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi? Rab de şöyle dedi. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden efendim gecikiyor der, kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktı.
1: Belirtileri anlamak.
0: İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki zamanın anlamını

0: nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir. Gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: How many people know to be absent from the body is to be what? How many people want to get present with him? Get present with him quick. Come on, choir. I'm going home. One day. Going home. Ready to stay. Come on, say it sweetly, soprano, say it.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

Come on, let's lift them up. Come on, put your hands together.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Oh, thank you, my Lord, for the sacrifice of love you freely made for me. Now I, with John, stand in awe and say, Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.